canımdan bile çok sevmiştim. Oysa sen boşver. Şimdi bir limanım var sığındığım. Allah'ım, bir hatıram var ki sana bırakacağım.

durup durup bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları. Bir düşün, tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların? Ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Ses ses. Deneme deneme. Yes, yes, yes. Everybody dinleyici. Ya ya ya ya. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Kaçma ben. Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya. Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin bir diğer komşu ili olan Hatay'a. Hatay'ın Antakya'sına, İskenderun'a, Dört Yolu'na, Payas'ına günaydınlar olsun, hayırlı

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Merzeven frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyom. Benim radyom. Mersin FM 104.6.

0: Tolga dünyasındasınız ama bir detay daha var, onu da paylaşmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hani şu 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğindeki

0: Yağmur Catering Yemekçilik var ya, işte o Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Evet evet. Hani şu sizlere kaliteli, lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemekler sunan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet. Hani şu iş yerlerine stabildot usulü servis imkanı olan Yağmur Yemekçilik var ya.
1: İş yerlerine stabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte o Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda. Evet evet. Hani şu toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi yemek organizasyonlarında hizmetinizde olan Yağmur Yemekçilik var ya.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Evet evet. Hani şu Tırmalı Sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yani toparlayacak olursak Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar. Bir kere daha sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı, kimler erken kalktı, kimler yol aldı, kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderdiler mi acaba? Bir WhatsApp'tan

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546 977.

0: La la la la la la. O zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Emre kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İştahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karış.

Allah Allah. Henüz uyanamayıp da uykusunu alamayanlar var mı? Yani böyle yataklarından kalkmış ama ayakta uyuyanlar var mı? Onlara bir seslenmekte bir fayda var herhalde, değil mi? Şşt!

Bak ne güzel, duyduğunuz gibi güfteli bir günaydın oldu ya. Ama şöyle de olabilir. Bak şu anda sesimizi duyan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dinleyici olduğuna inanıyorum. Bir sesli mesaj alabiliriz ya dinleyiciden. Yani şu an sesimizi duyanların %50'si, %40'ı, %30'u, %20'si, %10'u, %5'i, %3'ü, %1'i bile bir günaydın mesajı gönderse buralar şenlenir. Buralar hareketlenir. Yapmanız gereken çok basit. Hemen WhatsApp'ınıza gireceksiniz. Oradaki mikrofona basacaksınız. Günaydın. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şey de yapabilirsiniz ya. Günaydın Mersin efem. Günaydın Tolga dünyası.

0: şey de diyebilirsiniz. Günaydın sesimizi duyanı tüm dinleyenlere. Ya da şey de diyebilirsiniz. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ya da şey de diyebilirsiniz. Good morning. Good morning. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Sabahın nur. Ya ne istiyorsan onu söyle. Günaydın da, hayırlı sabahlar da. Sabah şeflerimiz hayırlı olsun. WhatsApp'tan sesli mesajı bekliyoruz. 0546 977 8432. Hani numarayı henüz kaydedemeyenler varsa. Bundan yıllar öncesinde, 20-25 sene öncesinde şey vardı. Tolga yaz, boşluk bırak, 39-69'a gönder gibi bir şey vardı. Ama o paralıydı. Ya yani kontür vardı o yıllarda, kontür gidiyordu. 6 kontür gibi bir şeydi. 2 kontür hattının olduğu şirkete, işte Turkcell, Vodafone, Telekom neyse. 2 kontür bu aracı şirkette, bu aracı şeyi yapan şirkette 2 kontür bize geliyordu. Ama şimdi bu normal bir vatandaş WhatsApp'ı. Yani normal arkadaşın numarası gibi, arkadaşına yazarmış gibi. Ücretsiz yazıyorum, beleş, bedava. 0546 977 8432. Ne yapıyoruz? WhatsApp sesli mesaj. Orada tuş var biliyorsunuz. Ya ilk etapta biraz şey olabiliyorsunuz. Bir tedirgin, bir çekimser, bir olur mu olmaz mı falan diye bir şey yapıyorsunuz ama sonra oluyor ha. Bak şeytanın bacağını bir kırıyorsun. Hatta şey de olabilir, video göndermek isteyen varsa video da gönderebilirsin. Ama sizden ricam, videoyu gönderirken hani dinliyorsunuz radyoyu ya. Radyoyu çekip gönderen var. Benim sesim bana geri geliyor. Değil abi. O videoyu çekerken üstüne konuş. Merhaba Tolga, şu an yoldayız. Bak bu sol elim direksiyonda. Bak bu sağ elim viteste. Bak bu da gözüm yolda. Şu anda seni dinliyoruz. Deyip video gönderebilirsin. Ne bileyim yani. Programa renk katarsın ya. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. WhatsApp'tan sesli mesaj gönder. WhatsApp'tan video gönder. WhatsApp'tan günaydın yaz, hayırlı sabahlar yaz, gönder. Gönder gelsin.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyam.
2: Mersin FM
0: 104.6. Benim radyo.

Ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Ben de sizinle aynı sorunları yaşıyorum. Ben de sizinle aynı gördüğünüz şeyi görüyorum. Ben de baktığınız zaman yolunda olmayan şeylere böyle isyan ediyorum. Ben de baktığınız zaman neyin ne şekilde olması gerektiğini ben de biliyorum. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da şey var, muhalif bir gazetecilik, muhalif bir işlem yapma olayları var. İnsanlar muhalefete bayılıyor, muhalif olma şeylerine bayılıyor. Bu arada da benim mouse'um da bozuldu. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama dur bakalım. Şu anda alttan bir şeyler olması gerekiyor ama bunun olmasını sağlayacak mouse şu anda tıklayamıyor. Dur bakayım, şimdi dedikodu çıkacak, gazeteden manşet atacak.

Tolga tıklayamıyor diye ama çözdüm sorunu. Çözdüm canım. O kadar yeteneğim var, o kadar kabiliyetim var, o kadar tecrübem var. Yani mouse basmadığı zamanlarda ne yapmam gerektiğiyle ilgili bir şeyim var antrenmanım. Ben de dediğimiz gibi aynı ülkede yaşıyorum sizlerle. Ekonomik sorunların farkındayım. Şimdi daha önce söylediğim gibi en kolay gazetecilik, muhalif gazetecilik abi. Yani orada yaz hemen destek gelir. Hiçbir şey bilmiyorsan bile derle. Kahveye git mesela bir tane kahveye. Kahvede konuşulan bir dedikoduyu manşet yap. Ülke elinden gidiyor, hükümet elinden gidiyor, bu sarayın saatlik gideri. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi ol. Muhalif gazetecilik en basiti biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsan bile sen kendin üretebilirsin. Tabii ya, sabahları uyanıyorsun. Böyle bağırsak olayları var ya, sabah uyandığımızda hepimiz böyle koşuyoruz, koştura koştura gidiyoruz ya, ilk yapılan işlemdir. En azından ben öyle yapıyorum, sizi bilmiyorum. Vallahi bu eylem için gidiyorsun ya böyle. Hani gidiyorsun orada oturuyorsun bak, orada bile yazarsın haberi harbiden. Ne yazsam ne yazsam, dur şen yazayım ya. Bir yalan, bir de kuyuya bir taş atayım 40 tane çıkartamam. Ne yazayım, sarayın bir saatlik şeyi gideri 1 milyon emekli, yaz ya ne olacak oğlum. Çok basit ya. Zaten inanılmaz malzeme var. Bak, muhalif gazeteci olacaksan inanılmaz malzeme var. Yaz yaz şey, siyasi operasyonlar, siyasi. Yaz oraya süsle, öyleymiş böyleymiş. Biliyor musun ya, şey olmuş falancanın filancanın ayakkabısının kutusunun içinde. Belge yok bir, yo boş versen belgeyi bilgiyi. İnanıyorlar zaten, yaz gitsin. Gene akaryakıta zam geldi. Bir ara şey dedikodusu vardı. Özellikle bizim mahallede çok konuşuluyordu bu. Ya özellikle teyzelerin, nenelerin konuştu. Bim var ya, Bim bu hükümetin şeyininmiş ha. Bim onunmuş, ben sana söyleyeyim. Ben de diyordum ki ha, daha dün Bim'de gördüm, rafları düzüyordu. Reis ve eşi first lady. Geçen gün Bim'e gittim. Bir baktım kasada şey, bizim first lady Emine. Aa. Tabii açmışlar ya Bim'i, tabii uyanıklar, Bim'i satın açıyor. Çok var buna benzer. Tabii şey yazabiliriz mesela, muhalif gazeteci. Sarayın tuvaletleri altın kaplama, altının içerisine... Ya gidip teyit mi edecek sanki? Benim gariban vatandaşım külliye gidip de... Yok oğlum lan, altın kaplama falan değil lan bu. Bizi keklemişler DJ yok. Ya, o da kahvede gider aynısını. Külliyenin tuvaletleri altın kaplama. Yani kendine yaptırmış, altının üzerine oturup böyle... İşte ekonomik durumlar. Dün gece yine akaryakıta zam yaptılar diye haber mesela. Düşünsenize, hükümetin karar vericiler akşam oturuyorlar, çay içiyorlar. Hanım yarın zam mı yapsam ya, ne yapsam acaba? Yaz, yaz oğlum, motorine zam yapıyorum yarın 10 lira. Öyle değil bu işler. Böyle iş değil ama işte hemen görüyor musun, bak gene yaptım. Şimdi bu ülkede bu tür şeyler konuşulur ama şununla konuşmak lazım. Bak yarın tekrardan fiyat artışı oldu mu Tolga, ne oldu şiştin mi falan demeyin bana. Ben gördüğümü söylüyorum. Motorine 4.95 lira indirim geldi. Demek ki dün karar merci, dün yemek yerken, çay içerken, meyve yerken şey demişler. Tamam ya, yarın indirim yapalım, 4.95 yapalım. Öyle olduğunu düşünenler var. Öyle değil ya. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorun fiyatlarına litre başına 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı diyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan indirimle motorun litresi İstanbul'da 90.09, Ankara'da 91.16, İzmir'de 91.47 liradan alıcı buldu. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmamış. Yani niye yapmamış? Yok yok, benzine yapmayın siz. Mazotu yapın de benzin olur. Öyle mi oluyor? Nasıl belirleniyor? Küresel olarak belirleniyor ama şimdi ben öyle bilinmeyen şeyler, Brent petrol, küresel, varil falan girme öyle şeyler. Girme. Dün gece yine zam yaptılar, oturdular böyle. Yani şey gibi düşünüyorlar ya, benim kadim dostum Fatih ile oturup çay içiyoruz. Fatih ne var ne yok, iyidir, sende ne var, iyidir. Şey yapalım mı lan, gel benzine zam yapak gel. Öyle düşünüyor herhalde. Fatih bana şey diyor, reis ya şu akaryakıta ne yapalım, bir indirim mi yapsak ya? Tamam yaptım lan. Mesela Fatih Öz bile kendi üretiyor su arıtma cihazını, kendi fabrika, imalathane, kendi şirket holding. O bile oturup da ortağıyla, Celal'cim ne yapalım ya, arıtma cihazına zam ya, yaptık gitti lan, zam yapıyoruz lan. Öyle bir şey yok, bunun bir sürü şeyi var yani. İstatistiği var, bir sürü parametreleri var, ona göre işlem yapılıyor yani.
son. Yok lan canım sıkıldı. Bugün zam yapıyorum. 20 lira zam yapıyorum. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. Evet doğru, 100 lira bandına yaklaştı ama bir indirim oldu en azından. Biraz daha düştü. Yani bilmiyorum, ben biraz bu konularda cahilim diyeyim de kimse şey demesin. Tonga'ya bak lan, atıyor tutuyor oradan oğlum, hayırdır lan. Yok ben cahilim. Ama az bir şey bilgim varsa, hani bu fiyatların sadece ülke çapında değil de küresel anlamda oynak olduğunu tahmin ediyorum. Bana bir arkadaş söyledi, kahvede konuşuyorlardı yani. Ulan ister misin bizi bu yönetenlerin petrolü olsun, olabilir mi? Fatih'cim sen bu işi bilirsin. Acaba diyorum bu fiyatlar böyle sürekli artıyor falan, bunların petrolü mü var acaba? Petrol istasyonu mu var acaba ya? Ha, petrol istasyonu açmışlar, fiyatlarla oynayıp köşe var ya, acayip uyanık çarptı. Öyle bir algı olabilir belki. Hadi iyisiniz. 5 lira bir indirim gelmiş, 4 lira 95. Akşam inşallah tekrar bir sıkıntı çıkıp da fiyat oynamaz. Abi bu işler böyle. Bizim Normanoğlu kuyumcuyu biliyorsunuz, Erdal Normanoğlu. Bazen gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ne olacak diyorum fiyat, ne bileyim diyor. Amerika saati diyor, bizim Türkiye'nin 4'ünde diyor, Trump uyanıyor diyor. Uyanır uyanmaz diyor bir tweet atıyor diyor. Attığı tweetle fiyatlar oynuyor diyor. Adam eğer uykusunu güzel aldıysa diyor sıkıntı yok, ama diyor akşam diyor karısıyla kavga ettiyse diyor, o inan var ya bu Türkiye, bu dünyayı mahvedeceğim derse diyor. Öyle söylüyor, bilmiyorum, adam kuyumcu. Ne anlar bu işlerden demeyin, bilmiyorum, biraz anlıyor demek ki. Ama benim kahvedeki Kamil dayı daha güzel yapıyor. Bu hükümet artık... Bu hükümetin... Bu hükümet her şeye zam yapıyor. Ona gelince buna geliyor. Buna gelince şuna geliyor. Yapıştır. Külliyenin bir saatlik gideri 1 milyon emeklinin maaşına. Yapıştır. Yapıştır. Emekli maaşları en az 100 bin lira olmalı. Yapıştır. Asgari ücretin en az 1 milyon olması lazım. Su arıtma cihazları çok pahalı. 50 liraya satılsın. Yapıştır. Yapıştır. Havaların durumuna bak ya. Bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş çıkıyor. Ekim ayında da denize girebilirsin. Yapıştır. Yapıştır. Güneş çok erken doğuyor, çok erken batıyor. Buna bir düzenleme getirin. Yapıştır.

giriyorum. Önümüzü dirimizi her gün birine.

ya. Ve işte Fatih Öz bugün de radyo başında, bugün de yollarda. Fatih Öz bugün tam kadro aramızda. Yani evin reisi olarak Fatih Öz kendisi. Evin reisinin şehzadesi olarak Mustafa Öz. Çağ Üniversitesi'nde okula giden, birazdan derse girecek olan Mustafa Efe Öz. Ve evin prensesi Bade. Bade Sultan Öz. Bir de evin kazan debisi var. Alparslan mıydı reis? Alparslan Muhammed miydi reis? Öyle bir şeydi, unuttum, kusura bakma. Hemen oradan nasıl unutursun? Ayıp ediyorsun Tolga falan. Hadi sen benim çocukların adını say bir çırpıda. Bak ben seninkileri sayıyorum. Büyüğü Mustafa Efe Öz. Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Kızın Sultan, Bade Sultan, Prenses Bade Sultan Öz. Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyor. Onun bir küçüğü Alparslan mıydı? Muhammed, öyle bir şeylerdi. Hadi sen benimkileri say. Neydi büyüğü, ortancası, onun küçüğü, hangi okula gidiyorlardı? Hadi say. Hadi bakıcılarının şeyini söyle bana, menşeini söyle. Bakıcıları nereliydi? Hadi hangi kıtadaydı? Uzak Doğu mu, Asya mı? Muhammed Sencer en küçüğü. Bak nasıl aklıma geldi. Yani Mustafa Efe Öz, sultan olan, prenses olan Bade Sultan Öz, en küçüğü olan Muhammed Sencer Öz. Maşallah. Vallahi o değil de harbiden Fatih yazıyor ha. Tolgahan Karan, üçüncü de gelecek, az kaldı. Evet, Tolgahan 9 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Karan ortanca 4 yaşında kreşe gidiyor. Diğeri de Duhan. Karan abisiyle beraber kreşteler inşallah. Gidiyorlar sabah erken. Baktık bakıcı olmuyor. Baktık bakıcı çocuklardan çok bana bakıyor kreşe. Ne bileyim, anası bozuldu. Kızı gönderdi yani. Yazık, günah ya. Ne olmuş yani Fatih Öz? Ne olmuş? Her eve lazım değil mi yani uzak doğulu bir bakıcı? Ha, böyle güzel masaj yapabilen, güzel böyle 10 parmağında 10 marifet olan. İyi olmaz mıydı yani? Fatih Öz, soruyorum sana, ne var ya? Bunda bozulacak ne var? Niye bozuluyorlar ki yani? Neymiş efendim, bana masaj yapıyormuşmuş. Neymiş efendim, ben yarı çıplak... Ne olur? Artık yok. Artık bir Filipinli bakıcımız bile yok bereyiz. Artık bir masaj yapanımız bile yok bereyiz. Artık bir sırtımızı sıvazlayanımız, bir köpük atanımız, kesel yerimiz bile yok. Artık öyle oldu. Artık öyle oldu. Bak Fatih en güzelini yapıyor. Beni karıştırma diyor. Ne de olsa aynı suyu içtik, aynı çay içtik, aynı kahvede muhabbet ettik. Bizim kahvede dönen muhabbete göre karıdan korkmayan Allah'tan korkmaz. Öyle diyorlar. Bilmiyorum, öyle diyorlar. Ama benim tanıdığım karıdan korkmayan, Allah'tan korkan bir arkadaş var. O da bizim Ender. Bizim Ender hayatta. Elini masaya bile bir vurdu mu konuşma lan. Günaydın abi. Güzel bir gün olsun inşallah. Herkese selam aleyküm diyor Ender. Ve aleydin ve aleyküm selam. Bizim evde ma aile birlikteyiz maşallah diyor. Ben ve sabahçı olan oğlum Ali bugün izinliyiz ve evdeyiz diyor. Ender. Ma aile. İki oğlan vardı değil mi Ender'de de? Ender'in iki oğlu vardı. Bir küçüğü bir sünnet olacak bugünlerde. Küçüğüne sünnet arıyorlar. Ender'cim neydi senin çocukların adı? Bir tanesi Hacı'ydı galiba. Hacı. Küçük çocuğun adı da Fatih Öz müydü? Reis Fatih Öz'dü değil mi küçüğü? Reis Fatih. O zaman gelir aklıma geldiğimde. Oğlum koskoca holding sahibi diyorum. Su arıtma cihazı şirketi var diyorum. Kibresi olursa bir tam altın takar, bir şey gramsiye takar diyorum. Ha, görüyorsunuz değil mi? Ziyaret. Ender bizim Fatih'i çok sevip de sempati beslediği için küçük çocuğun adını Fatih Öz koymuş. Reis Fatih Öz. Büyüğün adı da şey olsun, aksu arıtma olsun mesela. Eğer şey olursa, bir çocuğun da olursa onun adını da şey koy. Orion koy. Orion su. Çocuğun sünneti varmış. Cümleten tüm aile hepimiz. 6 üstü 4 kişi diyor. Hastaneye gideceğiz diyor. Hep beraber hadi bakalım. Neydi o yumurtanın sarısı yere düştü. Sevgili Fatih Öz ve ailesine, çocuklarına, onlar yollarda okula gidiyorlar. Çocukları okula bırakacak Fatih. Sevgili Ender. Ender ve ailesine, Adana'dan Ender, Adanalı Ender. Ender ve ailesine, onlar da bugün sünnet için çocuğa

0: Ve aziz de radyo başında, aziz günaydın Mersin FM Tolga dünyasına, sabah şerifleriniz hayır olsun, üzerinize yağsın diyor ya adam, ne güzel var. Aziz program dahil olmuş. Yüzün asık derler, ne yapayım mizacım böyle diyor. Gülmez sanırlar ama kalbim sıcacık öyle diyor. İnsan sevmese de kedi anlar sever diyor. Çay sizden muhabbet, çay bizden muhabbet sizden, günümüz hayır ola diyor. Şair olduğumuz sayende Tolgacığım, Aziz Borlu diyor Tarsus'tan. Güzel olmuş ki, ben de sana bir tane yazayım mı? Sabah erken kalktım, uyandım, gözümü açtım. Birden de tuvalete koştum, orada güzel bir... Sonra yüzümü yıkadım, sonra dişimi fırçaladım. Sonra stüdyoya geldim, mikrofonu açtım. Sonra Aziz'in mesajını okudum, sonra... Aziz, Tarsus Aziz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Günün aydın, sabah şeriflerin hayır olsun. Mehmet Kaya Radyo başında günaydın güzel Mersin'den herkese selamlar diyor. Bizden de güzel Mersin'e selamlar. Bizden de güzel Mersin'deki herkese selamlar. Bizden de Kaya ailesine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve eşine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya eşi ve kızlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve iş arkadaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve meslektaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve tüm direksiyon eğitmenlerine, öğretmenlerine, hocalarına selamlar. Bizden de tüm Mersin halkına selamlar. Bizden de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 200 lira, 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. Sadece ki gel vatandaş gel, ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Gel vatandaş gel. Ana

0: yemek yanında, pilav yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi bir arada sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik yazın, direkt mesaj gönderin, tanışın, kaynaşın, siparişinizi verin, bağlantınızı yapın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyoruz.
1: Ayrılmayın. 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Sevilen beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM radyosu.
1: Mersin FM 104.6.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 1995'ten günümüze tam 31 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur, Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Ekim'in 6.sının sabahı, 6 Ekim Salı sabahı. Haftanın ikinci günü hayat devam ediyor, dünya dönüyor ve inanılmaz şeyler oluyor ülkemizde de, aynı zamanda şehrimizde de. Yani çok fazla gündemi takip etmek istemesem de, çok fazla siyasetin içine girmek istemesem de bir şekilde çekiliyor arkadaşlar. Siyasete giriyorum. Bak, taraf değilim ben. Apolitik bir insanım. Tuttuğum bir takım da yok. Tuttuğum bir parti de yok. Sadece ben de normalde sıradan bir vatandaş gibi olaylara gözlemlerime bakıyorum. Hani bilgi sahibi olmadığım hiçbir şeyi, fikir sahibi olmayıp sizlerle paylaşmıyorum. Normalde hiç sevmediğim bir şey ama sonuçta böyle bir bu gündem. Yani insanların, özellikle Mersin halkının yakından takip ettiği bir gündem. Yani çok bu konularda yeteneğim olduğu da söylenemez açıkçası. Hani nasıl yapılır, nasıl bildiğim gibi düz bir şekilde paylaşmak istiyorum. Sonuçta şu anda bunu son dakika olarak ulusal kanallar bile geçiyor. Mersin'imizle ilgili önemli bir karar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 1 Ekim sabahı bir operasyon yapıldı Mersin'e. Şey dememi beklemeyin ama, haksız bir operasyon, natutsan hadi lan ben öyle diyor. Ya da şey diyecek halim yok yani. Yolsuzluk yapanlara, hırsızlık yapanlara, talan edenlere aldılar, öyle diyor. Düz. Tamamen düz bir şekilde şey yapıyorum, paylaşıyorum 1 Ekim'de. Bir istenmeyen tabii bir operasyon, olmasaydı keşke. Biliyorsunuz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Başkanı biliyorsunuz ki gözaltına almışlardı. Bunların bir biliyorsunuz aşaması oluyor, emniyet aşaması. Sonra adli aşaması. Dün gece saatlerinde falan ben sosyal medyadan takip ettim. Bayağı bir bekleyenler falan o sabah saatlerinde karar çıktı. Bu kararı duymayanlarınız varsa en azından paylaşayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 60 şüpheliden 16'sı tutuklanmış arkadaşlar. 16'sının teker teker isimlerini bilmiyorum ama yani büyük bir çoğunluğun merak ettiği isimleri paylaşabilirim. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunceli'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sı cezaevine gönderilirken 7 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Peki şeyi merak ediyoruz. Ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne oldu? Vahap Başkanı ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin işlemleri ise sürüyor diye bir son dakika bilgisi var. Şu anda yerel TV'lerde, haber radyolarında, ulusal TV kanallarında bunu görebiliyorsunuz. Ben de paylaşmış oldum. Yani ama böyle bir görev vermeyin abi. Ben şimdi okudum, bilgi sahibi oldum tamam. Ama çok olayın derinlemesine bilmiyorum. Yani çok olaya bakamıyorum ben öyle şeffaf. Ayırt edemiyorum ama paylaşmış olduk. Toparlayacak olursak. Haber bekleyen çok insan var biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve aralarında bulunduğu 36 şüpheyle ilgili işlemler sürüyor. Fakat Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı tutuklanma talebiyle sevk edildi. Adliyeden cezaevine sevk edilmiş. Ama tabii bunun bir sürü aşamaları var. Bunun itirazı var, yeniden yargılanması var, işte avukatların vereceği belgeler var, bilgiler var. Daha bu süreç yani. Sonuçta hüküm yok. Biliyorsunuz tutuklu ve hükümlü ikiye ayrılıyor. Tutuklu davası devam eden hükümlü hüküm yan anlamına geliyor. Şu anda şey yapalım ya, Allah'tan ümit kesilmez diyelim. Bir dediğimiz gibi bu işin hukukçuları var, ordu var ya, avukatlar ordusu var, vekillerin içerisinde hukukçular var. Yani bir itirazla bu iş inşallah tatlıya bağlanır diye ümit edelim yani. Her şey iyi olsun, güzel olsun. İnsanlar sevdiklerinden ayrılmasın, insanlar görevlerine devam etsin. Doğru olsun, dürüst olsun, ahi evran kültürüyle, beytülmal inanışıyla inşallah işlemler yapılsın. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. İnşallah başka tatsızlıklar olmasın. İyi haberler alalım inşallah. Hemen toparlayalım. Belediye başkanlarımız adliyeye sevk edilmişti. Yaklaşık 15 dakika önce bir son dakika haberiyle Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sının tutuklandığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin İşlemlerinin ise sürdüğü bilgisi var. Muhtemelen adliye, yine Mersin Adliyesi önüyle karışıktır. Gelmiş geçmiş olsun ya. Harbiden Allah bize sabır versin. Rabbim ülkemiz üzerindeki kara bulutları dağılsın. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. İyi olsun, güzel olsun. Ya öyle oldu, böyle oldu. Aylardır, yıllardır bu operasyonlar sürüyor. Bir de Mersin'imizin başına geldi. İyi olsun, adaletli olsun inşallah. Hak yerini bulsun inşallah.

0: Az önce akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira yakın 4 lira 95 kuruş indirim geldiğini ve pompa fiyatlarına yansıdığını bilgisini paylaşmıştım. Gün içerisinde artış olur mu bilmiyorum, ona çok bilgim yok o konuda. Ama biz az önce bu haberi okurken Ender demişti ki her zam kelimesi duyduğumda aklıma Cumali abi geliyor diyor.
1: Bazen sessiz.
0: Cumali abi geliyor abi ya diyor. Abi 3 çeşit yemek üstelik bu kaliteye rağmen nasıl 200 lira olur abi ya diyor. Hayırlı işler olsun. Öyle işte. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Adanmışlık oluyor.
1: O zaman hep durdum.
0: Tabii canım, inanmışlık oluyor. Halka hizmet, hakka hizmet şiarı oluyor. Yani çok ama çok kazanıp da diyor az bereketli olmasın diyor. Az kazanıp çok bereketli olsun. Bak Cumali Usta'nın bir lafı var. Bilmem biliyor musun annem? Biz azın bereketine talibiz diyor. Yani şimdi şöyle düşün. Bu yemeğin maliyetinin 195 lira olduğunu düşün. Diyor ki ben 400 liraya satıp da 205 lira kar edeceğim diyor bir tabildottan. 200 liraya satayım 5 lira kar edeyim diyor yemek başına. Ama daha bereketli olsun. Bak hesap bu, anla, sen sordun diye söylüyorum.
1: Her şey tersti.
0: Azın bereketi. Şimdi ben diyor 400 liraya verirsem tabildotu diyor. Günde diyor 50 kişi yerse ben 205 lira kazanırsam diyor. Ama diyor üzülürüm. Ama diyor ben 200 lira yapsam diyor 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi doysun diyor. Ben 5 lira kazanayım, gerekirse kazanmayayım diyor. Yani halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla bir adanmışlık var.
1: Zamanla çekildi sanki neşem
0: karıştı. Ömrüne adamışlık var, inanmışlık var. Bunu herkes yapamaz.
1: Nasıl şu
0: her baba yiğit yapamaz yani.
1: Akışım tutmadı.
0: Şimdi bana desen ki ya Cumali Usta ödeme yapmasa sen bu reklamı yapar. Yapmam, ben yapamam yani. Her baba yiğidin harcı yiğit değil dedim. Oğlum ben baba yiğit miyim lan? O Cumali abi, ben baba yiğit falan değilim. Hayır. Ben yapamam.
1: Sahnede üstüm.
0: Şimdi bana desen ki Tolga abi sen de sponsorluğu 10 liraya yap da daha fazla. Hayır. 100 bin olsun bir kişi olsun. Bana ne oğlum? Yani burada Cumali Usta'nın yaptığını her insan yapamaz. Ben mesela yapmam. Ben insan değilim biliyorsunuz. Ben niye yapayım? Hayır. Aklınıza öyle şeyler getirmeyin. Aklınızda hiç öyle şeyleri bulundurmayın. Hayır. Öyle bir şey düşünmeyin. Hayır. Kesinlikle hayır. Bende olmaz o. Beni gaza getirmeyin. Cumali Usta yapıyorsa kendi hesabı canım Allah.
1: Geldi şansın benle.
0: Evet duyduğunuz gibi.
1: Lazım tanrı benle.
0: Yağmur yemekçilikte tabildot usulü 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Anladım. Hem güvenilir, hijyenik,
1: işte
0: hem kaliteli, tabii hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duyduğunuz gibi insanlar size emek veriyor ya. Siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli yemek için uzaklara gitmeyin. Hemen Yağmur Yemekçiliği seçin.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek sorunu problemi yaşamayın. Hemen Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Gelip görüşsünler. İşletmenizin yemek sorunu problemi varsa hemen çözsünler.
1: İşte o zaman hep vurgun yaptım.
0: Aynı zamanda bugün lazım olmayabilir ama bir gün illaki lazım olacaktır. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda.
1: Zamanla çekildi.
0: Yemekli düğününüz vardır. Hemen görüşün Cumali Usta'yla organizasyonu yapın.
1: Gece ben nasıl şu takvimi takip edeyim?
0: Yemekli nişanınız vardır. Hemen verin siparişinizi, ayarlasın.
1: Düşünce kafam.
0: Yani cenaze organizasyonu falan olmuyor. Yani bir anda ansızın oluyor. Ya sabahında ya akşamında haber alınıyor. Ha böyle bir durumunuz olduğunda Rabbim hayırlı uzun ömürler versin bizlere ve sevdiklerimize ama ani bir durum olduğunda kim

0: vardı, kim vardı? Ha, yağmur yemekçilik vardı ya. Evet evet, cenaze yemekleri biliyorsunuz. Böyle bir bekleyiş, böyle bir inanış, böyle bir gelenek maalesef var. Hani öyle bir şey olduğunda yine yağmur catering yemekçilik hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik ürünleriyle hizmetinizde. Evet evet. Evet.
1: Yani. Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Catering Yemekçilik Tırmıl Sanayi Sitesi PTT yanında hizmetinizde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt mesajınızı gönderin. Yaptım, Instagram Yağmur Yemekçilik. Uysaldım. Yazın Cumali Usta'ya. Abi iş yerlerinde tabelde otun söyle. Ayarlayabileceğini mi? Yaz oraya irtibat. Bak ne güzel, hem ekonomik. Hem güvenilir, hem lezzetli. Ne güzel ne güzel. Ara hemen Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, irtibat kur. Rahatıya bak baba, tadıyı çıkar, tadıyı. Rahatıya bak.

0: ölmeden önce çok uyku saldım.
1: Şarkı bitmiş ya, o zaman bir mola verelim, çayımızı alıp gelim geldiğinde de devam edelim inşallah.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Programımızın son bölümü, hani biz buna son part da diyebiliyoruz, L partı da diyebiliyoruz. Programımız 4 parttan oluşuyor. 7-7.30 arası, 7-38 arası, 8-8.30 arası ve son olarak da 8-39 arası. Programımız interaktif bir radyo programı. Dinleyici mesajlarla müdahil oluyor. Dinleyici mesaj gönderiyor. Yani siz de varsınız programda. Tabii canım, günaydın yazıyorsunuz, hayırlı sabahlar yazıyorsunuz. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun inşallah. Sevgili Yakup programı müdahil olmuş. Selamun aleyküm Tolga abi, biz de seni dinliyoruz. Ben Yakup ve arkadaşlarımın sana selamı var diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Yakup ve arkadaşları. Günün aydın olsun Yakup ve arkadaşları. Günaydınlar Tolga Beyciğim, ben Cemal, ben de yoldayım, seni dinliyorum diyor. Günaydınlar Cemal Beyciğim, ben de Tolga. Sülütyo'dayım, size program yapıyorum. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah. Günaydın Tolga abi, hayırlı sabahlar. Ben moto kuryeyim abi. Motorda seni dinlemek inanılmaz keyifli oluyor diyor sevgili Gökhan. Gökhan kardeşim. Ya moto kuryelerden bayağı dinleyen dostum var. Moto kuryelerden bayağı mesajlar geliyor. Bazen böyle off the record, yani program dışında da mesajlaştığımız oluyor. Ya trafikle ilgili durumu biliyor. Son zamanlarda motor kazalarına hepimiz şahidiz değil mi? Yani çok ciddi kazalar oluyor. Yani Allah esirgesin, can kayıpları oluyor. Yani bu işi ekmeği için yapanlar var. Zaten motokuryelik ekmek için yapılır. Yani özellikle motoru bir yaşam tarzı haline getirenler var. Motor kullanmayı sevenler var ama ülkemiz daha buna hazır mı değil? Yoksa bilinç olarak biz mi hazır değiliz? Tam olarak bilmiyorum mevzuyu ama maalesef yani yurdun dört bir yanından her gün bir motor kazası haberi geliyor. Ya bunun için öncelikle bireysel olarak motor kullanıcılarının önlemini alması gerekiyor. Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bakınız, beni yakından tanıyanlar bilirler, ben de bir motor tutkunuyumdur. Ben de bir motorperestimdir. Hatta bir Önder kardeşimiz var, onun bir grubu var motoperest diye. Onlar bu işi hakikaten eğlence, hobi, spor ve bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Ben de yani çok profesyonel anlamda ilgilenmiyorum. Ulaşım aracı olarak kullanıyorum motoru ama bir tutku gerçekten. Ben de bir motor severim. Hatta ve hatta yazın bizim Mersin Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde kaldığımızda çocuklarımızla ulaşımımızı motosikletle sağlıyoruz. Yani bilenler biliyor, görenler oluyor. Hatta görenler şey diyor, ya yapma işte falan diyorlar da. Ama diyorum ki elhamdülillah, bak öncelikle alfabenin A'sı motoru kullananın bilinçli olması gerekiyor. Yani mümkün mertebe önlemini alması gerekiyor her türlü. İlk başta bu. İkincisi, inanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Yani o kadar dikkatli olması gerekiyor ki her yerden her şey çıkabilmiş gibi. Valla ben yapıyorum. Artı bu işi zevk için yaptığımız için gerek sitenin etrafında gerek sahilde, ama bak dikkatini çekerim. Sonra bunu ihbar kabul edip de ceza yazmasınlar. Ben çocuklarımla beraber, görenler şok oluyor. Benim küçük oğlan Duhan, onun arkasına Karan, benim arkama Tolgan, dördümüz. İşte tabure mabure sistemini falan kurmuşum, kasklar masklar falan. Yani tamamen eğlence amacıyla ama. Çocuklar inanılmaz bayılıyorlar. Ya bunu görenler de ya diyor işte dikkatli, ya elhamdülillah zaten dikkatli oluyorum. Ya bir de sahil kısmı, trafiğe biraz kapalı alanlarda böyle. Biraz daha dediğimiz gibi hobi, gezme amaçlı. Yani bunun dışında tabii ki de ulaşım amacıyla kullandığımız dönemlerde de gerek Mersin'de gerek Ankara'da yine teçhizatımızı tam takıyoruz. Ve ben genelde birkaç arkadaş

Şima böyle geçmiş yıllarda söylemişim işte motorla ilgili. Her zaman şey derim. Ya önündeki araç aniden duracakmış gibi. Önündeki aracın kapısı açılacakmış gibi. Önündeki araç aniden dönecekmiş gibi. Hemen sağdan soldan bir araç çıkacakmış gibi diyorum. Bak hiç acele etmeye gerek yok. Ben genelde bu şeyle yapıyorum. Bu disturla hareket ediyorum. Yani elhamdülillah çok büyük bir kazam olmadı. Ufak tefek tabii şeyler, ufak tefek şeyler oluyor her zaman için. Risk her zaman var. Ama öncelikle motorcuların her şeye dikkat etmesi gerekiyor abi. Yani tamam arabaların arasından geçiyoruz, zaman kazanıyoruz tamam ama dediğimiz gibi yani o arabanın hemen sola kıracağını, kapısının açılacağını düşünmek lazım. Öncelikle bu. Yani motorcular kesinlikle ama kesinlikle yani her önlemi alması gerekiyor. Gerekirse biraz böyle durması, duraklaması gerekiyor. Sonra da diğer sürücülerin. Yani biraz yani şey yapanlar var bak. Ben çok karşılaşmıyorum ama motorculara gıcık olanlar var. Özellikle motorcunun önüne kıranlar var. Özellikle lan arkadaş biz burada trafikte bekliyoruz. Motorcuya bak önümüzden geçiyor falan diyenler var. Bilinçli olarak taciz edenler var. Onları da biliyoruz. Ama yapmayalım abi. Yani bak motorun çok fazla avantajı var trafik anlamında ama dezavantajı çok fazla. Bir kere soğuk havalar, yağmurlu havalar. Yani o insanlar ıslanıyorlar, üşüyorlar. İki teker üzerindeler. Yani bu işin hem faydası var hem zararı var. Yani siz ona bakıp da bizim önümüzden kırdı, biz de onun önüne kırak falan yapmayın abi. Biraz mümkün mertebe elimizden geliyorsa, elimizden geldiğince saygı duyalım. Elimizden gelince destek alalım. Hani dediğimiz gibi aynadan baktığımız zaman gördüysek yani yer vermeye çalışalım. Mümkün mertebe aniden böyle yollara çıkmayalım. Bir bakalım sağımıza solumuza. Yani tamam motorcu da dikkat etsin. Motorcu da çok hızlı gitmesin ama özellikle diğer sürücüler de biraz daha destek olursa motorcu kardeşlerimize. Şöyle düşünün ekmeğinin peşinde abi. Onun o kadar mücadele etmesi, o kadar şey yapması emin olun ekmek parası. 2-3 ekmek alacak yani o şeyle. Öyle düşünün ya. Yani tamam motorcular da biraz daha düzgün olsun ama lütfen diğer sürücüler de biraz daha destek olalım. Saygı duyalım biraz daha. Mümkün mertebe. Kardeş kardeş. Abi istenmeyen kazalar olmasın. Can kayıpları olmasın. Yaralanmalar olmasın. Güzel bir ülke, güzel bir dünya olsun. Bence biraz saygıyla bu iş çözülür. Ama tüm herkese, gerek motorcu kardeşlerimize, gerek araba şoförlerine Rabbim kazasız belasız, bir de kurallara uymak şartıyla cezasız, sağlıklı, güzel, bilinçli sürüşler nasip etsin inşallah. Gökhan kardeşim bamperimize bastın ha. Vallahi Allah yar ve yardımcınız olsun. Dediğimiz gibi ortak payda buluşalım. Herkes birbirini anlayışla karşılasın. Herkes birbirine güzel karşılasın. Herkes birbirine anlayışla karşılasın. Yani mücadele etmek yerine, şey yapmak yerine biraz daha olay şeye dönsün bence. O daha mantıklı olur. Biraz daha birbirimizi kollayalım abi ya. Biraz daha kollayalım birbirimizi bence.

Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Burası her sabah erken kalkıp yol alanların dinlediği mükemmel ve güzel bir radyo programı. Umuyorum siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Yani ben yaptığım işten keyif alıyorum. Ben keyif alarak yapıyorsam siz de keyifli bir şekilde dinliyorsunuzdur diye dua ediyorum. Şimdi onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce dinleyici gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Dinleyenlerin arasında özellikle yolda gidenler var. Bunun yanı sıra iş yerlerinde dinleyenler var. İş yerlerinde çayın suyunu koyup da çayırlarını yudumlarken, belki de kahvaltılarını yapanlarken dinleyenler var. Evlerinde dinleyen ev hanımları olduğunu biliyorum. Evlerinde dinleyip de evdeki işte eşini, çocuğunu okula yolcu ettikten sonrasında takip edenler olduğunu biliyorum. Esnaflarımız da dinliyor ama esnafların içerisinde bir de pazarcı esnafları var. Mersin'imizde biliyorsunuz belli günlerde, belli noktalarda pazarlar kuruluyor. Şeyden bahsediyorum. Sosyete pazarları var ya. Hani kurumsal adı İstanbul Sosyete Salı Pazarı diye geçiyor. Bazen farklı günlerde de oluyor ama bugün de salı. Mersin'in salı pazarı, İstanbul Sosyete Salı Pazarı Mezitli'de. Biliyorsunuz değil mi? Mezitli'de köprüye varmadan hemen Opet'in arka tarafında. Oradaki esnaflar da dinliyor. Çorapçı Nihat abi dinliyor. Takıcı Firuze dinliyor. Takıcı Firuze'nin komşusu Ebru dinliyor. Unuturum dedim ama. Sabah böyle pazara gittikleri zamanlarda yolda böyle özellikle. Şimdi birazdan temaşa başlar. Müşteriler gelince tabii ki de öyle bir dinleme imkanı olmaz ama şu anda yolda veyahut da işte yeni yeni pazara gittiğinde o sakinlikle dinleyebiliyorlar. Söylesen de pek bir faydası yok. Yani ihtiyacımız olan şeylere karşılayabiliyoruz. Genelde böyle konfeksiyon, genelde böyle işte giyim, kuşam üzerine var ama onun dışında ihtiyacınız olanları da bulabiliyorsunuz. İşte aksesuar ver mesela, bak takı var bizim Firuze. Tabii canım, Firuze Butik. Hani şu yeni çıkan şey çelik takılar var ya, gerçi yeni dediğim gene 5-10 sene oldu herhalde. Çelik takı, kombinliyorsunuz kıyafetinize göre. Cuma, cumartesi günleri Pozcu, Yenişehir'de Pozcu'da Bahçelievler'deki pazar yerini biliyorsunuz. Salı günleri de Mezitli Salı Pazarı var. Mezitli İstanbul Sosyete Salı Pazarı'nda. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Sonuçta bir emek veriliyor. Rabbim hiçbirimizin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Rabbim çorbamızı kaynatsın. Rabbim hiçbirimizi namerde muhtaç etmesin. Ekmeğimizi helalliğiyle versin bize inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Mezitli, İstanbul Sosyete Salı Pazarı, Firuze Butik, Takıcı Firuze ve komşuları ve meslektaşları ve iş arkadaşları, emekçiler, pazarcı.

0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta derken kalkıp yol alanlardan, erkenden yollara koyulanlardan ve günde Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlayanlardan. 1995 yılından bugüne kadar mesleğine emek vermiş, mesleğine gönül vermiş, 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi, hem esnaf, hem işveren, hem patron, hem aşçıbaşı, hem işçi, hem çalışan, hem de Tolga Dünyası'na sponsor. Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta. Yağmur Catering Yemekçilik'te biliyorsunuz 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 6 Ekim Salı sabahının menüsünü paylaşmak isterim. Bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte varmış ana yemekte. Canınız çektiyse adres Yağmur Yemekçilik. Taze fasulye varmış Yağmur Yemekçilik'te. Tavuklu çökertme varmış Yağmur Yemekçilik'te. Sebze musakka varmış Yağmur Yemekçilik'te. Hamburger köfte varmış hamburger. Fast food sevenler. Fırın tavuk mut varmış Yağmur Yemekçilik'te. Bir de her gün her gün çıkan bir menü var. O da kuru fasulye. Çünkü bizim lokanta kültüründe, lokanta kültürünü seven, lokantaya giden insanımızın büyük bir çoğunluğu "Danyordan bana bir kuru pilav versene ya"dır. Bunu da yaşatıyor Yağmur Yemekçilik Cumali Usta. Şimdi 200 liraya ne alabilirsiniz, ne yiyebilirsiniz bilmiyorum ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te karnınızı doyurabilirsiniz. Evet. Ne yiyebilirsiniz mesela? 200 liraya ne yiyip de karnınızı doyurabilirsiniz? Hemen söyleyeyim size. Yani bakınız, tantuni yeseniz doymazsınız, çok para gider. Yani ben iki tane somuna biftek yiyorum, anca doyuyorum. 1000 lirayı buluyor abi. Yani kebap yemeye kalksanız ben servis yiyorum, 700-800'ü buluyor abi. Şimdi... Lahmacunun 5 tanesi beni doyurmuyor, 10 tane yiyorum, 2 porsiyon yapıyor, o da 600-700'ü buluyor abi. Akarsula. Yani bilinen markalı lokantalara gitsek, şefin tercihi desek, bir de pilav salata olsun falan desek, ayrı ayrı fiyatlandırılıyor, o da 700-800'ü buluyor abi. Ama burada Aşlar. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bakınız size bir menü yapacağım 200 liraya. Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte, yanında spagetti makarna, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebze musakka, yanında mercimek çorbası, yanında... Ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te hamburger köfte, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Ya 200 liraya ne yersiniz, nasıl doyarsınız? Yani bu alternatifin dışındaki alternatifleri bilmiyorum ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'ten kuru fasulye, pirinç pilavı, yanında cacık yiyebilirsiniz. Kuru pilav, cacık, soğan, limon, biber, ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'ten. Öncesinde Yağmur Yemekçilik ile tanışmış olanlar ve yemekleri tabildot usulü oradan gelenler çok şanslı. Siz de bu şanslı insanların arasına katılabilirsiniz.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen arayacaksınız Yağmur Yemekçiliği. Cumali Usta'yla görüşeceksiniz. Bizim 20 personelimiz var, 30, 40, 50 personelimiz var deyip

0: Gelecekler yanınıza. Size sunum yapacaklar. Bağlantıyı kuracaksınız. Onlar her gün size vaat ettikleri yemekleri getirecekler. Tabii tut söyle ve siz de böylelikle yemek sorunu yaşamayacaksınız. Yemek olayını dert etmeyeceksiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesajınızı gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Buldum. Takip edin, bilgi istiyorum yazın. Deniz hemen tanışın, hemen kaynaşın, hemen siparişinizi verin, hemen gelsinler. İş yerlerinizin yemeği Yağmur Yemekçilik'ten gelsin, siz de rahatınıza bakın, ekonominize katkı sağlayın. Yağmur Yemekçilik. Güvenilir, lezzetli, kaliteli, doyurucu ve ekonomik. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hadi neyi

Her doğan yeni gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar. Hepimizin beklediği güzel şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Yani güzel şeyler bizi bulmayacaksa bile en azından standardımız, en azından rutinimiz etkilenmesin. Çünkü bu dünyada her geçen gün değil, her geçen saat değil, her geçen dakika, hatta her geçen saniye akıl almaz olaylar oluyor. Yani bu akıl almaz olayların içerisinde kendimizi koruyabiliyorsak, bu hayatta kalabiliyorsak ne mutlu bize. Ama zaten bu musibetler başımıza gelmeden önce de bu dünyanın fani bir dünya olduğunu, bu dünyanın bir sürgün yeri olduğunu, bu dünyanın ahir zaman olduğunu kabullenmek gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman tabii ki de her şey dört dörtlük değil, birçok şey yolunda değil. Hiçbir şey istediğimiz gibi değil. Nelerle karşılaşıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz? İşte burada hemen aklımıza gelmesi lazım. Bu bir imtihan. Bu bir sınav. Bu bir sürgün. Bu dünyada sürgünüz arkadaşlar. Bu dünyaya ait değiliz. Her ne kadar layıkıyla yaşamaya çalışsak bile bizim kontrolümüzün dışında birçok etken var. Bu kadar etken içerisinde, bu kadar huzursuzluk ve mutsuzluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ama yine de umudumuzu yitirmeyelim, ümidimizi yitirmeyelim. Her yeni doğan gün

yeni umutlar, yeni güzelliklere gebe, güzel şeyler olacakmış hissine kapılalım. İyi düşünelim, iyiye yoralım. Hani şu klasik var ya, evrene mesaj yollayalım. Evrene mesaj yollamayın ya, ellerinizi semaya açın, yaradandan dileyin, yaradana dua edin. Allah'tan isteyin yani, evrenle.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebiliyorsunuz, direkt mesaj gönderebiliyorsunuz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, yazışıyoruz.

0: yeniden umut etmeye, ümit etmeye, dua etmeye devam edelim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Birbirimizle Allah'a emanet edelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Net.

30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve

0: 24-20-17 0533-224-20-17 Barış Otocam.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Lay lay lay. Şimdi eğer ki bir sabah programcısıysanız, sabahleyin programı yeni açıyorsanız bir şeyler söylemeden öncesinde, her şeyin öncesinde söylemeniz gereken tek şey şudur.

değişik versiyonlarını da yapabilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet, evet. Ya öncelikle bir dinleyiciyi selamlama. Yani şimdi bunun değişik versiyonları var. Bunların versiyonlarından bir tanesi şey mesela. Sesimizi şu an duyan herkese, her alanda şu anda bize kulak veren herkese günaydın diyebilirsin. 7'den 77'ye herkese günaydın diyebilirsin. Mesela benim pelesengim şey, erken kalkıp yol alan güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanların alayına günaydın. Günaydın. Program Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizden yayınlıyoruz ve Mersin'imizin komşu illeri de dinliyorlar efendim. Yani toparlayacak olursak şu anda bizi radyoları başında dinleyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce dinleyici olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Bak Mersin'imizin her alanını sayabilirim avucumun içi gibi ama genel noktalara temas etmek isterim. Öncelikle Adana'yla aramızda kalan Mersin'imizin ilçesinden bahsedelim. Tarsus'umuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Tarsus'umuzdan dinleyenlere günaydın. Tarsus'tan sesimize kulak verenlere günaydın. Günaydın Tarsus. Hayırlı sabahlar Tarsus. Tarsus'a yakın bir ilçemiz daha var. Her ne kadar Tarsus'un gölgesinde kalsa da, her ne kadar Tarsus'un mahallesiymiş gibi düşünülse de aslında başlı başına, tek başına bir ilçe, Çamlıyaya'dan bahsediyorum. Evet evet, güzide bir ilçemiz, serin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Yani Mersin'in yaylalarının arasındaki lider bir ilçemiz, mükemmel bir ilçemiz, Çamlıyayla. Mersin'imizin Tarsus'a yakın ilçesi Çamlıyayla'ya da günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Gününüz aydın olsun.

O zaman madem Adana Mersin arası Mersin'in ilçelerinden başladık. O zaman Mersin Antalya arasında kalan ilçelerimiz var. Anamur. Muzuyla meşhur, meşhur Anamur. Anamur'un muzu ülkemizde ve dünyada meşhurdur. O zaman Anamur'umuza da günaydın. Aynı zamanda Çileğin de meşhur olur Zeynur ama ben Çilek konusunda Silifke'ye biraz daha taraflı diyorum yani. Hemen Anamur'un yanındaki ilçemiz Bozyazı'ya da günaydın. Bunların hepsi Mersin'in ilçeleri. Biraz böyle bu tarafa doğru Antalya'dan Mersin'e doğru gelirken Anamur ve Bozyazı'dan sonraki ilçemiz Aydınca'ya da günaydın. Aydınca. Şirin bir balıkçı kasabası da diyebilirim. Aydıncık'tan hemen gelmeye devam edecek olursak Antalya'dan Mersin'e gelen birinin göreceği ilçelerin arasında Gülnar'ımıza da günaydın. Gülnar'ımızın hem deniz kenarında güney cephede hem de dağ kenarında kuzey cephede sınırları var yani mahalleleri var. Gülnar'ımız ve Mersin'de değil Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bir Gülnar'lı mutlaka vardır. Mersin'imizin Gülnar'ına da günaydın. Gülnar'a bir komşu, sınır komşusu olan bir ilçemiz var, Mut. Mut da kayısısıyla ünlüdür ha. Malatya'ya rakip yani. Tabii canım. Mut'umuza da günaydın. Mut. Tabii canım Mut. Hayırlı sabahlar Mutlar. Mutlu insanlar yani. Biraz daha geldiğiniz zaman Silifke'ye de günaydın. Hani şey var ya, Silifke'nin yoğurdu, seni kimleri doğurdu, seni doktorlarına. Silifke ve Silifkelilere de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Biraz daha geliyoruz Silifke'den buraya. Bu arada Mersin'in tarihi ünlü yeri Kız Kalesi de Erdemli ilçesine bağlıdır. Erdemli var Silifke'den yaklaştığımızda. Erdemli'den buraya doğru gelirken aslına bakarsanız daha öncesinde çok ilçe vardı. Yani belediyeyle yönetilen işte Kargıpınar'ı vardı, Arpaç Bahşiş vardı, Tömük vardı, Tece vardı, Çeşmeli, Davultepe. Bunların bir kısmı Erdemli'ye bir kısmı Mezitli'ye bağlandı. Erdemli merkeze yakın en yakın ilçelerden bir tanesi. Hemen yaklaştığımız zaman merkez ilçelerimizden Mezitli, merkez ilçelerimizden Yenişehir, merkez ilçelerimizden Toroslar ve Akdeniz tam 13 ilçesiyle Mersin'imizin avayına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şehirleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Günaydın Mersin. Hepsini

0: Cem Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik yemekleri bizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servis yapan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda da yine bize yardımcı olan, hizmetimizde olan, emrimizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Tam 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Burası Tolga Dünyası. Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun.

evlenen, evlenmede en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Merzemen frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, evlenmede en çok dinlenilen radyo programı Tol

0: Hadi molamızı verelim, çayımızı alıp gelelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya tahmin edebiliyorum. Yani şu anda uyanamayan birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu anda yataktan kalkmamakta direnen birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Sabahları uyanmanın zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Sabah erken kalkmanın hakikaten zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı zamanda yataktan kalktıktan sonraki evrelerin de zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani şu an yataktan kalkanları çok zor süreçler beklediğini tahmin edebiliyorum. İnsanların birçoğunun sabah erken uyandığı için mutsuz olduğunu, bedbaht olduğunu, insanların birçoğunun sabah uyandırıldığında gergin olduğunu, asabi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hani özellikle böyle hafta sonu tatillerini iple çekenler, özellikle ya inanılmaz yorgunuz falan diyenler varsa merak etmeyin, haftanın ortasını ettik ya. Tabii canım, çarşamba günü sabahı. Şimdi hafta sonu mesaisi olmayanlar için, hafta içi 5 gün çalışanlar için bugün haftanın 3. günü. Yani bugünü de öğlene kadar yarılarsak haftanın yarısı gitmiş oluyor. Sonra zaten perşembe cuma kendi kendine geçer arkadaşlar. Biliyorsunuz perşembe günü biraz daha böyle senin iş bugün yetişmez, senin iş önümüzdeki haftaya kalır günü. Cuma günü de valla amir yerinde yok, sen bu işi pazar sanca halledersin günü. Canlarım benim. Güzel bir çarşamba. Ekim'in 7.sinin çarşambası. Sonbahar mevsimi, sonbaharın 2. ayı, Ekim ayı. Biliyorsunuz Ekim ayı, dikim ayı. Tabii canım. Hani bundan yıllar önce söylenen gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen Kasım'a kadar sözü var ya. İşte o Kasım'a kadar, Ekim'e kadar ki şeyin Ekim'i. Ekim ayı, dikim ayı. Canlarım benim. 7 Ekim çarşamba sabahından günaydın. Gününüz aydın olsun. Sabah şifreniz hayır olsun. Tabi birçok insan zorlanıyor diyoruz ama zorlanmayıp kendi imkanlarıyla kalkanlara da, erken kalkıp yol alanlara da...

Aramızda henüz uyanamayıp uyandırılamayanlar var ama sabah erken kalkıp yol alanlar da Tolga dünyasına müdahil olup mesajlarını göndermişler. Bakalım kimler erkenden yola koyulmuş. Erkenden yola koyulmuş derken çok erkenden bahsediyorum ha. Sabah 7 reklamının öncesindeki tekrarlardan bahsediyorum ha. Tabii. Tolga dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla sizlerle olduğu gibi aynı zamanda 5-7 saatler arasında da banttan yayınlarıyla sizlerle oluyor. İşte bu programa denk gelen sevgili dostlarım Kanşıray ailesi. Kanşıraylardan Murat ve Turgut. Murat ve Turgut Kanşıray. Sabahın 7'sinde. Gerçi onların durumu biraz sizinkinden farklı. Onlar sabah erken kalkıp yol almamışlar. Onlar sabah erkenden yola koyulmuşlar ama işe gitmek için değil, hastane dönüşüymüş ya. Hastane dönüşünde yollara koyulmuşlar. Turgut ve Murat Kanşıray kardeşler. Erkenden yollardalarmış. Evet evet. Tanıyorsunuz değil mi? Kanşırayları tanıyorsunuz değil mi? Murat Kanşıray diyorum ya. Turgut Kanşıray diyorum ya. Abi kardeş diyorum ya. Kanşıray ailesi diyorum ya. Sadece şehrimizin, Mersin'imizin değil, bölgemizin değil, ülkemizin, Türkiye'mizin medeni ihtarı Kanşıray ailesinden bahsediyorum ya. Kanşıray aşiretinden bahsediyorum ya. Evet evet. Kanşıray ailesinin ve aşiretinin medeni iftarı gururu Murat Kanşıray ve kardeşi Turgut Kanşıray'dan bahsediyorum. Yani. Evet evet. Oldukça seçkin ve kaliteli bir ailedir Kanşıray ailesi. Ve Murat ve Turgut kardeşler de dostlarım da o kadar kaliteli ve düzgün insanlardır. Onlar da hakikaten sektöre, Mersin'e, ülkeye damgasını vuran Kanşıray ailesinden bireylerdir. Tabii ki de çorbaları kaynıyor. Tabii ki de kendilerine göre bir gelirleri var ama bence en güzel gelir böyle mükemmel bir kardeşinin ve abisinin olması. Böyle müthiş bir ailenin olması. Murat Kanşıray ve Turgut Kanşıray ve aileleri, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayır olsun. Aile her şeyidir. Aile her şeyidir. Bir de tabii sağlık sorunları olmasa şimdi hastane dönüşü dinlemişler sevgili Murat Kanşıray ve Turgut Kanşıray. Rabbim mi? Şifa bekleyenlerimize Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Rabbim bizlere dermansız dert vermesin inşallah. Rabbim bizlere her şeyin hayırlısını bereketlesin ama öncesinde sağlık ve sıhhat versin inşallah. Sevgili dostum Murat Kanşıray'a, kardeşi Turgut Kanşıray'a ve ailelerine güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun, bereketli bir gün olsun, mükemmel bir gün olsun inşallah. Hayırlı.

kendinden yol olarak öyle ama. Ender de bugün sabahın 6.42'sine göndermiş mesajı. 6.42. Ya sabah mesaisine gidiyor ya gece mesaisinden dönüyor. Bakalım neymiş. Abi günaydın demiş Ender. Cümletten selamun aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Ender. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler diyor. Hayırlı işler olsun inşallah. İşinde gücünde olanlar. Hayırlı işler olsun inşallah. Evinde olanlara iyi istirahatler diyor. Evinde olanlara iyi istirahatler olsun. Bak hastalara şifa diyor. Bak ne güzel, hastalara şifa. Dertlilere deva. Sıkıntıda olanlara ferahlık. Ferahlık olan güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender güzel temenni ve dilekleriyle programımıza renk kattı. Programımıza bir güzellik oldu. Bak ne güzel. Amin diyelim ya. Hastalara şifa,

dertlere deva, sıkıntı olanlara gönül ferahlığı olan güzel bir gün olsun. Olsun olsun. Her şey iyi olsun. Her şey güzel olsun. Her şey mükemmel olsun. Müthiş bir gün olsun inşallah. Yani Güne Tolga dünyasıyla başlarsanız belki biraz daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Neşemiz bol olsun, güne neşeli ve eğlenceli başlayalım inşallah. Neşeli ve eğlenceli bir program.

Program interaktif bir radyo programıdır. Sizler programa interaktif bir şekilde müdahil oluyorsunuz. Programa interaktif bir şekilde müdahil olanlar karlı çıkıyor. Çünkü onlara selam gönderiyoruz. Çünkü onlara burada asfal ediyoruz. Nedir ne değildir konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve işte onlardan bir tanesi sevgili Ali Asi. Asilerden Ali de radyo başında. Günaydın kardeşim diyor Ali Asi. Günaydınlar olsun Ali Asi. Abilerin abisi, canım abi. Alo. Ali Asi de çok eski dostlarımdandır. Sevgili Ali Asi ile tanışıklığımız yıllara dayanır. Ali Asi ile ilk tanıştığımızda kendisi beni bir radyo programcısı olarak bilmiyordu. Radyo programcısı olarak tanımadı. Kendisiyle ilk tanıştığımızda radyo programcılığı yeteneğimden çok haberi olmayan bizim minikti ya o zamanlar Ali Asi. Ali Asi kaç yıl geçti ya? Olmuştur bir 20 yıl var, en az 20 yıl var. Belki 20 yılda geçiyor ha. Ne günlerdi be Ali Asi. Ali Asi'nin yıldızının parladığı ve zirvede olduğu yıllarda, o yıllar ilk tanıştığımızda. Şimdi de Queen canım, şimdi de kral. Şimdi de iyi güzel hoş. Ali Asi. Harbiden var ya, yani biz ömür diyoruz, ömür diyoruz, hayat diyoruz ama bir çırpıda söylüyoruz ama içerisinde neler barındırıyor ya. Tabii canım ya. Sırf Ali Asi ile tanışıklığımız, Ali Asi ile aramızda geçen diyaloglar, Ali Asi ile arkadaşlığımız, dostluğumuz bile bir film ya, yemin ediyorum. 22 yıl olmuş ya, 22 yıl. Yani 22 yıl önce evlenenlerin şimdi 20 yaşında çocuğu olduğunu düşünecek olursak kocaman 20 yaş. O yıllar, o yıllar. Vay be. Orada bir tanışmıştık. O zaman dediğimiz gibi radyo programcılığıyla ilgili bir muhabbetimiz olmadı. Radyo programcılığının dışında bir tanışma hikayemiz oldu Ali ile. Sonrasında Ahas Künefe'de bir şey oldu.

oldu. Bir dönem mesai, teşviki mesaisi oldu Ali Asin'in. Orada bayağı bir kaynaştık, asbal ettik. Şimdi şey dedi mi, lokumcu Hacızade mi neydi? Ali'cim ne şu anda tam olarak? Ali mükemmel bir esnaftır. Mükemmel bir pazarlamacıdır. Yani sektöründe en iyisidir. Gerçekten işinin hakkını veren bir kişiliktir, çalışkandır. Ben kendisini tanıdığımda çok farklı bir sektörde oldukça yetkin, yetkili, oldukça idareci bir pozisyondaydı. Sonrasında işte bir has künefe olayı devreye girdi. Şimdi de yine pazarlama şeyinde. Hacı Eşref zadesi yok değil mi? Hacı Eşref lokumları mı bu? Hacı Eşref lokumları. Bir yiyorsun zıban gibi oluyorsun. Yiyorsun Hacı Eşref lokumunu, buluyorsun tadı ağzının... Hacı Eşref lokumu. Marketlerden ısrarla isteyiniz. Hacı Eşref lokumu. Tansiyona, kolesterole, şekere, sinire, strese, bir de agani. Hacı Eşref sadi lokumları. Dededen toruna yılların tecrübesiyle. Hacı Eşref lokumu. Ya Ali Asi, yıllar neleri değiştirdi bak. Ben sana yıllar neleri değiştirdi derken değişen bir şey daha var. Biz seninle tanıştığımız yıllarda da radyo programcısıydım ama senin bundan haberi yoktu. Sonra sen Asküne Veliki Taşvike mesainde tanıştığımızda evet merkez stüdyolarındaydım. Evet program mesaim vardı. Ama şimdi de Ankara'dayım Ali Asi. Şimdi sen bu programı Mersin'de dinliyorsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizin herhangi bir yerinden dinliyorsun. Ben bu programı size Ankara'dan yapıyorum. Güzel ülkem ve cennet vatan Türkiye'min başkenti. Ankara, Anakara'dan sesleniyorum sizlere. Ankara'dan, Anakara'dan dinliyorsunuz programı. Teknoloji böyle bir şey. Ankara'da home office'de programı yapıyorsun. Mersin'de Ali Asi ve diğerleri dinliyor programı. Yazın 3 ay boyunca oradaydım be Ali. Ama şimdi şey yapma, gene gelirim. Yani bu günler belki biraz zor ama Kasım'ın ilk haftası gibi, Kasım gibi falan bir olabilir, bir görüşebiliriz inşallah. Şey yapalım, ben gelmeden öncesinde bir liste yapıyorum, görüşecekler listesi. Bu listeye bir yazayım seni Ali Asi. Hacı Eşref Zadil okumları ve Ali Asi'ye ve ekibine ve meslektaşlarına ve yatırımcılarına, paydaşlarına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah. Hacı Eşref Zade. Günaydın, hayırlı sabahlar.

Bilenler biliyor, Ankara'dan yapıyoruz ve Mersin'i tabii ki de özlüyoruz ve bu özlemimizin farkında olan sevgili Fatih Ak su arıtma sistemleri ve Orion su arıtma cihazlarından Fatih Öz Mersin'imizin fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Mersin'imizin palmiyeleri, Mersin'imizin caddeleri, sokakları, Mersin'imizin mis gibi tertemiz havası, Mersin'imizin sıcakkanlı, kanı sıcak güzel insanları. Ve sevgili Fatih Öz de yollarda. Sevgili Fatih Öz de erken kalkıp yol alanlardan. Sevgili Fatih Öz de erkenden yollara koyulanlardan. Sevgili Fatih Öz her sabah erken kalkıp kızı Bade'yi liseye, oğlu Mustafa Efe'yi üniversiteye bırakan fedakar insanlardan. Sevgili Fatih Öz ve iş arkadaşları, ortağı Celal, müdürü Yavuz ve yoldaşı Mecit ve tüm iş arkadaşları, tüm paydaşları, tüm çalışanları günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. Bugün çarşamba, Mersin'de Mesudiye'de çarşamba pazarı var. Çarşamba pazarı sokağından Sunu abla da radyo başında. Sabah 7'de mesaj göndermiş. Alkan göndermiş mesajı ama. Günaydın amca, ben Alkan, ben de seni dinliyorum diyor. Sabah tabii, sabah okul çok erken başlamıyor mu ya? Sabahçı öğrenci ayrımı yapılan yerlerde. Sabah bildiğin karanlıkta falan gidiyor çocuklar ya. Tabii muhtemelen ders başındadır Alkan. Mesudiye Mahallesi sakinleri bunlar. Mesudiye Mahallesi Çarşamba Pazarı Sokağı sakinleri. Orada oturunca en yakın okul Kayatepe İlköğretim Okulu oluyor. Sevgili Alkan da Kayatepe İlköğretim Okulu'nda 4. sınıfa gidiyor. Komşu, annemin komşusu. Benim de yeğenim. Eksik olmasın. Şimdi bugün değil ama yarınki programın tekrarında belki dinleyebilir. Yarın sabah kahvaltı yaparken falan. Yani yarın sabah bu bölüm altı sularında falan olur herhalde.

0: Sunu ablam nezdinde çarşamba pazar esnaflarına dair işler bol kazançlar olsun. Sunu ablam nezdinde Mesudiye Mahallesi sakinlerine, esnaflarına ve aynı zamanda anam da şimdi dinliyordur balkondan, anama da. Anam anam garip anam, cefakar anam, çilekeş anam. Sunu abla ve dostları, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeğenim Alkan. Alkan yeğenim. Yeğen Alkan. Alkan, Alkan.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yesek acaba? Bugün karnımızı neyle doyursak acaba? Bugün öğlen acıktığımızda ne yiyeceğiz acaba falan diye düşünenler varsa. Tabii ki de Tolga Dünyası'nı severek beğenerek dinleyenler, yakından takip edenler, konuya vakıflar. Konuya vakıf olmayanlar için bir kere daha hatırlatmakta fayda var.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi bir insan yiyeceği yemekten ne bekler? Öncelikle ortalık o kadar karışık ki güvenmek ister değil mi? Güvenli bir yemek olsun ister. Güvenilir bir şey olsun ister değil mi? Alın size işte güvenilir bir firma. Yağmur Catering ve Yemekçilik. Hijyeniyle güvenilir, kullandığı ürünlerle güvenilir. Yılların tecrübesiyle güvenilir. Başka ne ister? Bir de yemek yiyeceğiz. Damak tadımız var. Damak tadımız şey olmasın diye lezzetli olsun isteriz. Lezzetli. Şimdi yılların tecrübesiyle güzel el ayarla lezzet istiyorsanız, lezzet de Yağmur Catering Yemekçilik'te. Bunun yanı sıra ne isteriz? Kaliteli olsun isteriz değil mi? Kaliteli. Alın size kalite Yağmur Catering Yemekçilik. Bir de doymak isteriz, doymak. Bir de doyurucu olsun isteriz, doyurucu. Ya alın size doyurucu, lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Tüm bunlarla beraber ekonomi kötü. Yani şöyle güzel, doyurucu, kaliteli, lezzetli, hijyenik yemek.

0: 1000 lira, 900 lira, 800 lira, 500 lira falan ödemenize gerek yok. Hepsi bir arada. Bu saydığımız, bakınız, hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Ekonomik derken diyen varsa. Ekonomik derken Tolga'cığım. Ekonomik işte ya. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek 200 TL.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Erken kalkan, yollara koyulan, günün versiyonu Tolga Dünyası'na başlayanlar mesajlarını gönderiyorlar. Siz de mesaj gönderenlerin arasına katılın. Instagram'dan Radyocu Tolga'ya ulaşın. Mola verelim ama ya. Bir çay alalım, bir şey yapalım. Sonra gene kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geliyorum hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay. Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Dur.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
4: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
3: hepsi itinayla hazırlanır.
4: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
4: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

bari kutlar yesin delikanlıca. Ahmet Şafak'a da bir selam göndermiş olduk. Devam ediyoruz. Burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. Reklam arası vermeden öncesinde demiştik ki programı dinleyenler var, müdahil olanlar var. Erken kalkıp yol alanlar var, mesaj gönderenler var. Hiç mesaj gönderenle göndermeyen bir olur mu ya? Şimdi mesaj gönderenin mesajını burada görüyorum abi. Burada görüyorum. Bak Tolga biz de dinliyoruz diyor. Ya hiç selam verenle vermeyen bir olur mu ya? Selam verenin selamı alınır, selam vermeyenin... Seni yalancı. Yani bilmiyorum, şey olmaz herhalde, anlamayız herhalde ne oldu. Şimdi vatandaş buradan yazınca diyoruz ki ha bak bu da dinliyormuş. Ama yalan öteki mı? Türlü sessiz sedasız dinleyenlere ben nasıl cevap? Kesin şu anda dur bakayım ilkokul öğretmenim Necati'ye buradan selam ver. Seni çok... Herhalde dinliyordur diye tahmin ediyorum. Seni... Bunu yapacak olursak olmaz bak. Ne oluyor? İnteraktif dediğimiz olay yok. Oradan yazıyorlar. Biz de diyoruz ki ha bak şu kardeşimiz de varmış. Hayır, ondan sonra olay şeye dönüyor. Dalgan var ya hep tanıdıklarına meydan gönderiyor. Lan ne alakası var? Bak Yağmur Yemekçiliğin kasiyeri Zeynep selam göndermiş mesela. Şimdi ben de Yağmur Yemekçiliğin kasiyeri Zeynep'e selam göndereceğim mesela. Yağmur Yemekçiliğin kasiyeri Zeynep'e selamlar olsun. Selam Zeynep, merhaba. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bak şimdi. Olamadım. Gelmiş mesajında kasiyer Zeynep'ten selamlar diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam. Kasiyer Zeynep, ben bunun patronunu tanırım. Ben bunun işverenini tanırım. Ben bunun müdürünü tanırım ya. Kasiyer Zeynep, patronuna selamımı ilet olur mu? Kasiyer Zeynep. Yağmur Yemekçiliğin kasiyeri Zeynep günaydın yazmış göndermiş. Yalanlarımla oyalan. Bakın, bakınız pastacı Hasan. Abicim günaydın hayırlı sabahlar diyor. Eyvallah kardeşim. Sana da günaydın Hasan. Sana da hayırlı sabahlar Hasan. Tüm çalışanlara ve esnaflara hayırlı işler olsun, seviliyorsun diyor. Bak görüyorsun pastacı Hasan'ı. Yıllardır tanışmışlığımız var. Hatta birkaç sene öncesinde oğlumuzun pastasını yapmışlığı var. Eyvallah, iyi güzel hoş ama bu pastacı Hasan bana kendini hatırlatmazsa onu unutmayacağım anlamına gelmiyor. Senin bak uzun bir aradan sonra abicim günaydın hayırlı sabahlar yazmış bizim Hasan. Pastacı olan Hasan ya. Tüm çalışanlara ve esnaflara hayırlı işler olsun yazmış Hasan. Pastacı olan Hasan ya. Seviliyorsun yazmış Hasan. Pastacı Hasan ya. Evet evet doğru, Tolga'nın doğum günü pastasını yapmıştı var. Bir de bir hastanede de karşılaşmıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? İşte böyle insanlarla tanışınca sonra karşılaşınca asmar etme şansımız oluyor. Bak mesela Mehmet Kaya. Mehmet Kaya'yı da tanırım. 2-2,5 aydır tanış. 2,5 hafta yeni de. Bir gün hiç unutmam, ehliyet alacağım. Gittim Mehmet Kaya'nın yanına, nasıl yapacağız dedim. Biz hallederiz dedi. Ehliyeti aldım arkada. Yok lan bunların hepsi fake öyle bir şey. Mehmet Kaya'yı tanımazdım, etmezdim. Ne işim olur benim Mehmet Kaya'yla normal şartlarında? Kim Mehmet Kaya? Vay be. Az önce Ali Asi'yi konuşurken, Ali Asi ile işte dediğimiz gibi yıllar önce 22

yıl falan demişti ya. Yani Mehmet'le tabii ki de o kadar uzun tanışmıyoruz. Mehmet'le o kadar uzun tanışmıyoruz ama herhalde bir 15 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. Bir tanışıklığımız mı? Yok. Resmi olarak işin resmiyete dökülmesi 10 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. 10-11 yıl en fazla. Ama gayri resmi olarak gıyaben ben ismini duyuyordum. Gayri resmi gıyaben. O zamanlar gezdiğim kız, o zamanlar elimi tutan kız, amcam görmesin dediği amcası Mehmet'ti işte. Vay be. Şimdi görürse görsün. Şimdi ben diyorum elimi tut Mehmet görsün diyorum. Neydi be? Gıyaben tanıyorum. 15 sene öncesinde falan. Olamadım. 15 sene önce. O zamanlar Mehmet Kaya'nın mahallesinden gezerken görüştüğüm kız, amcam görmesin çok sert bir adamdır falan diyordu. Sonra bir gördük, bu mu lan dedim sen. Evet ya. Ne günlerdi bak, biz Ali Asi'yle az önce anlattık, şöyle oldu böyle oldu diye. Mehmet'le anlatsak var ya. Mehmet Kaya'dan bahsediyorum ya. Anladığınız ve anlayacağınız üzere Mehmet Kaya akrabamız. Yani kan bağımız yok, can bağımız var. Eş durumundan akraba kendisi. Eşimin amcası oluyor. Benim de mam Mehmet amcam. Biraz tuhaf olacak ya. Koskoca adamın, saçı sakalı beyazlamış adamın, kalbur çıkmış adamın sana amca diyor ama Mehmet amcam. Amcam. Amca dediğimize bakmayın ha, daha zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, yemin ediyorum suyu, taşı sıksa suyu çıkar. Suyu sıksa taş çıkartır. Taşı sıksa suyu çıkartır ha. Heybetlidir ha. Tabi canım ya. Mehmet Kaya deyip geçmeyin ha. Tabi canım, bir direksiyon kursu vermişliği var, bir direksiyon eğitmenliği. Yemin ediyorum insanın araba kullanmayı unutmuş olması ve hatırlayası geliyor, yemin ediyorum. Öyle bir direksiyon eğitimi veriyor ki. Yani insanın hakikaten araba kullanmayı bilmemesi ve öğrenmesi. Mehmetciğim bana da öğretir misin demesi. O derece diyorum size, heybetlidir ha. Yalnız buradan genç kızlara sesleniyorum. Kendisi evli, barklı, mutlu, çoluğu, çocuğu var. Bulaşmayın. Bulaşmayın. Adamın bir suçu yok. Piyasadaki güzel kızla adamın peşinde koşuyor. Adamın suçu yakışıklı olmak. Mehmet Kaya ve ailesi hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mehmetciğim, şimdi kızlardan mesaj gelip de bizi Mehmet'le tanıştırır mısın derlerse ne diyeceğim ben tam olarak? Ne diyeceğim? Evli dedim, çocuğu var dedim, mutlu dedim. Yani evini seviyor, evini yuvasını. Evli, mutlu, çocuklu dedim. Karısını seviyor dedim. Ne diyeyim? Şaka mı yaptı? Bekar mı? Ne diyeyim ne?

0: gibi.
1: Ali de radyo başında, Ali de bize kulak verenlerden, gönül verenlerden. Ali Sert'ten bahsediyorum. Abim günaydın, günün güzel olsun, iyi yayınların olsun diye. Günaydınlar Ali, Sert Ali. Flamingo klima olarak seninleyiz. Tüm Mersem dinleyicisine hayırlı sabahlar diyor. Sevgili Ali Sert. Flamingo klimadan Ali Sert de aramızda. Flamingo klimadan Ali Sert de Mersin FM'e gönül verenlerden, Tolga Dünyası'na kulak verenlerden. Flamingo klimadan Ali Sert de erken kalkıp yol alanlardan, erkenden yollara koyulanlardan. Flamingo klima Ali Sert. Sana da günaydınlar olsun. Flamingo klima Ali Sert. Sana da hayırlı sabahlar olsun. Flamingo klima Ali Sert. Senin de sabah şeflerin hayır olsun. İşin gücün rast gitsin inşallah kardeşim. Flamingo klimanın Ali Sert'e günaydın. Hayırlı sabahlar. Mecit Yalçın radyo başında. Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemleri. Mecit Yalçın. Günaydın kardeş diyor. İyi yayınlar diliyorum kardeş diyor. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim kardeş diyor. Sana da günaydın Mecit Yalçın. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar Mecit Yalçın. Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemleri Mecit Yalçın. İlk tanıdığımızda düşük model bir arabası vardı. Düşük şey böyle serçe miydi, şahin miydi neydi. Sonra Fatih ile bir iş ortaklığı yaptı. Fatih ile yollarını buluşturdu. O zaman bir Passat aldıydı. Bir 3-5 sene oluyor. Şimdi hala Passat'tan gönderiyor. İşler mi kesat Mecit? İşler mi kesat Mecit? Ya tamam, Fatih ile ortaklık yaptın. Tamam, bu kadarını takip ettik zaten. Fatih ile ortaklık yaptıktan sonra arabayı değiştirdin. Tamam, onu da kabul ettik. Abi çok yıllar geçti ya. Fatih BMW'ye biniyor abi. Sen hala Passat'a mı biniyorsun? Fatih'in garajında Jeep var. Sen hala Passat'a mı biniyorsun? Ya Fatih uçak almak için pazarlık yapıyor. Mecit diyor ki şu Fatih'in durumu ne olacak diyor. Şeyi mi diyorsun ya? Sabah erken kalkıp çocukları okula bırakıyor falan. Ne güzel işte, fedakar bir baba. Fedakar bir baba işte, cefakar bir baba. İşte cesaret, işte feraset, işte rızaset. İşte siyaset, işte praset. Ne ararsan var, ne ararsan var adamda işte ya. Ne güzel işte, cefakar, fedakar bir baba yani. Fedakar bir baba, ne güzel yani. Keşke benim de imkanım olsa ben de çocuklarımı bıraksam okula. Mecit Yalçın. Senin çocuğun yok diye ne bu tripler ha? Fatih'in var böyle 3 tane aslan gibi, kaplan gibi, çıtay, ceylan gibi. Orion su arıtma sistemleri. Aksu arıtma. Fatih Özlü, Mecit Yalçın. Celal Ortak, Yavuz Müdür. Ve paydaşları ve arkadaşları ve yoldaşları. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Gününüz aydın olsun inşallah. Hayırlı sabahlar dostlar. Dostlar.

0: Sinan Türün. Selamünaleyküm, günaydın abi diyor Sinan Türün. Yol videosunu gönderen Sinan Türün. Sol el direksiyonda, sağ el viteste, gözü yolda, kulağı Tolga dünyasında olan Sinan Türün. Günaydın abi diye mesajını gönderen Sinan Türün. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun Sinan Türün. Sabah şeflerin hayır olsun Sinan Türün. Ve bildiğiniz gibi
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliği diyor ki
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Arayın diyor bizi diyor. Yemek işinizi diyor biz çözelim diyor. Her gün dediğimiz saatte dediğimiz miktarda güzel yemekler getirelim size diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Kaliteli yemek için uzaklara gitmeyin. Yağmur yemekçiliği seçin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servisten bahsediyoruz. Yani kaç tane personelsiniz, kaç çalışansınız, kaç mesai arkadaşınız var bilmiyorum ama hemen arayıp veyahut da Instagram'dan yazıp bağlantı yapabilirsiniz. Kocaman bir mutfak var yani, günlük 100 kişilik isteyin 100 kişilik. 50 kişilik isteyin 50 kişilik. 40 kişilik isteyin 40 kişilik. Adresinizi verin, hemen adresinize getirsin. Hemen derken her gün saat şu saatte getirelim deyip böyle.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği seçmeniz için çok neden var ama ben birkaçını söyleyeyim. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsin. Reklam kuşaklarımızda Yağmur Yemekçiliği'nin numarasını alabilirsin. Olmadı, birazdan veririm, benim programdan da alabilirsin. Şimdi bir mola vereyim, bir çayımı tazeleyeyim, sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Ayrılmayın,
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izlam yazmayın, hepiniz eleceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Poz

0: Burcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
7: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
6: hepsi itinayla hazırlanır.
7: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
6: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
7: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Burası Mersin FM Radyosu Tolga Dünyası programı. Sonbahar mevsiminin Ekim'i, Ekim'in 7'si haftanın çarşambası. 7 Ekim çarşamba günü Tolga Dünyası programı Mersin FM Radyosu'ndasınız. Ve canlarım benim. İnteraktif bir radyo programı. İnteraktif mesaj gönderenler var. Bunlardan bir tanesi de Melek. Melek biliyorsunuz Tolga Dünyası fanlarından, fanatiklerinden. Ara sıra böyle batar, ara sıra çıkar. Ara sıra yazar, ara sıra durur dinler. Ara sıra uzaklaşır, ara sıra yakınlaşır. Ve şu an itibariyle günaydın Tolga. Şu an Adana'ya girerken dinliyorum, iyi yayınlar yazmış. Sevgili Melek. Ve yol videosu göndermiş. Şu an yollarda Melek. Bir de maskeli foto göndermiş. Bugünlerde anladığım kadarıyla bir sağlık sorunu var. Şifa arayışı var sevgili Melek'in. Tüm dostlar için dua ettiğimiz gibi Rabbim Melek'e de ve şifa bekleyenlere de Şafi ismiyle şifa eylesin inşallah. Sanırım bir sağlık arayışı var. Elimizdekinin kıymetini kaybetmeden anlayalım. Sağlıklıysak sağlığımızın, vaktimiz varsa vaktimizin. Çünkü elden kaybolunca kıymeti bilinecek iki şey. Bir sağlık, bir de zaman. İkisi de hızlıca akıp gidebiliyor. Tolga diyor yağmur yemekçilikten bahsediyor. Adana'ya getiririm ben, aç kalıyorum bazen diyor. Getirir ya, ne olacak? Onlar getirmezse Ender getirir. Melekciğim Adana'da kendini yalnız hissetme. Ender'imiz var. Her ne kadar kendisi Yenice, Çukurova, Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerinden olsa da Adana'da yaşıyor. Melekciğim bir şeye ihtiyacın olur, bir şey olur, bir sorun olur falan, hemen Ender'i arayabilirsin. Ender bizi temsil eder. Ender sana sahip çıkar. Ender seni korur, kollar. Ender sana sarar, sarmalar. Ender seni yardımcı olur yani. Tek büyüttün beni ben. Ender bugün evdeymiş. Büyük olanı okula götürüp gelmiş. Şimdi küçüğün gönlünü yapmaya çalışıyormuş. Olarak kaldı konu. Dün diyor motosiklet lafı gelince o an yazamadım diyor. Eskiden MZ vardı diyor, Java vardı, mobilet vardı, planet vardı. Reklam değil tabii diyor. Reklam olsa ne yazar kardeş? Mobilet dediğin zaman adam gidip mobilet mi alacak Allah'ın zelim? Bu mobiletleri koştura koştura çalıştıran nesillerde sen de var mısın Ender? Mobiletimiz olurdu böyle, tutardık koşa koşa çalıştırmaya çalışırdık. Motor önde biz arkada koştururduk. Ya da elimizle böyle şeyi çevirdik. Ne diyorlar işte, motor kısmını çevirdik. Ama o dönemin kendine

Az bir ruhu vardı. Kıyafetler, müzikler, buluşmalar o dönem çok samimiydi diyor. Ruhu vardı diyor. Abi o dönem insan da azdı, vasıta da azdı. O dönem mobileti olan insan varlıklı insandı. Mobilet dediğimiz şimdinin parasıyla 3-5 bin lira bir şey. Yani o kadar fazla bir şey de değil yani. O zamanın parasıyla bir haftalıktan alabiliyordun yani. Ama alamıyordun ki. Alamıyordun yani. O zamanlar insan da azdı. O zamanlar araba da azdı, motosiklet de azdı. Bir de o zamanların kuşağı bizdik ya abi. Biraz daha efendilik, biraz daha böyle ağır kanlıydık ya. Hasta ziyaretleri geçmiş olsun, ziyaretleri ayrı olsun, gezmeleri, akşam oturmaları falan vardı diyor. Şimdi sanal medyadan yazıyoruz değil mi? Ay çok geçmiş olsun. Giderken lüks hediyelere gerek yoktu. Meyve, yoğurt, süt falan götürülürdü diyor. Çok normal ve samimiydi, öyle aklıma geldi, paylaştım diyor. Güzel güzel. Hadi söyle. Sabah sabah canım irmik elvas çıktı, kavurayım dedim diyor. Fedakar Ender, cefakar Ender. Canı irmik çekince irmik elvası kavuran Ender. Mutfakta da iyiyimdir diyen Ender. Erkek dediğin hem mutfakta iyi olacak hem ayakta. Hem ayakta hem mutfakta. Bu sefer Hindistan ceviziyle kavuruyorum. Çok yakışıyor. Tavsiye ederim denemek isteyenlere diyor. Madem interaktif bu da böyle olsun diyor sevgili Ender. Ender bak Melek Adana'yı sınırlarına doğru geliyor. Destek atarsın artık herhalde. Şimdi dün motorcu bir arkadaş mesaj yazmıştı. Motorlarla ilgili insanlar yazıyorlardı. Bizim bir de şeyimiz var. Trendyol'da Ekspres'ten Mustafa'mız var Çeşme'den. Günaydın Tolga, seni çok seviyoruz diyor Mustafa Çelik. Çeşme'den Mustafa Çelik. Trendyol Ekspres'ten Mustafa Çelik. Mersin'de çalışan tüm Trendyol çalışanlarına selam olsun. Allah işlerine kolaylık getirsin diyor. Ya bir dönem böyle bir furya vardı. Kuryelik, iyi para kazanma falan ama şimdi onun da tadı kaçtı değil mi? Ha? Mustafa Çelik. Trendyol Ekspres'ten Çeşmeli'den Mustafa Çelik. Ekmeğini moto kuryelikten çıkartan Mustafa Çelik. Trendyol Ekspres'in moto kuryelerinden Mustafa Çelik. Zoru başaran, ekmeğinin peşinde koşan Mustafa Çelik. Trendyol Ekspres'ten Mustafa Çelik. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinden Mersin'deki Trendyol Ekspresçilere, kargoculara, kuryecilere selam gönderen Mustafa Çelik. Ya biz o kadar motorcu, emekçi falan dedik, adam şey demez birazdan. Yok abi ben Doblo ile yapıyorum, benim Doblo var yani. Trendyol Ekspres, Mustafa Çelik ve iş arkadaşları, meslektaşları, paydaşları, dostları, arkadaşları selam olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Çeşmeli Mahallesi, Çeşmeli esnafları, Çeşmeli sakinleri, Çeşmeli halkı hayırlı sabahlar olsun. Çeşmeli'den Çeşmeli Kasabı Veli Adem kardeşler, Çeşmeli Çeşmeli Mahallesi, Özoğlu Oto Kurtarma, Oto Yıkama, sevgili Anıl Sürger kardeşim, Çeşmeli Mahallesi Adem Nergis, Çeşmeli Mahallesi Mustafa Darıcı, Çeşmeli Mahallesi Rıdvan dostum, Çeşmeli Mahallesi Hakan dostum, Çeşmeli Mahallesi'ne girersek çıkamayız. Hepsine selam olsun. Tüm Çeşmeli'nin alayına. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayırlı olsun inşallah. Gününüz aydın olsun inşallah. Ne demişler? Güneş Çeşmeli'den doğar.

Yahu Çeşme'ni dedik, Çeşmeli Mahallesi dedik. Onu şunu bunu saydık da Hacı abiyi unutmuşuz ya. Tabii şimdi daha tam biz de alışamadık. Hacı abi yıllarca devlete emek verdi. Yıllarca teşkilatta emek verdi. Yıllarca kamu hizmeti yaptı. Sonunda emekli olduktan sonra da Çeşmeli'de hizmetine devam ediyor ama biz de alışamadık herhalde. Biz Hacı abi deyince hala aklımıza kamu hizmeti geliyor. Hala aklımıza teşkilat geliyor. Çeşmeli dedikten sonra bundan sonra aklımıza Hacı abi de gelsin ya. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis 5'ten Hacı abi. Günaydın Mersin, günaydın Tolga yazmış göndermiş Hacı abi. Mersin merkezinden Çeşmeli'ye doğru hareket halindeyken, sol el direksiyonda salih viteste, gözü yolda kulağı Tolga'dayken mesajını göndermiş. Herkes hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Duydunuz mu herkes? Hacı abimiz sizlere hayırlı işler dilemiş. Hacı abimiz sizlere hayırlı günler dilemiş. Hacı abi! Hani bizim Ender'e özel bir şey yok mu ya? Ender'le ilgili böyle bir güzel cümleler yok mu ya? Ender seni seviyor, sayıyor. Ender seninle görüşmek, tanışmak istiyor. Ender seni görüp böyle sımsıkı sarmak, elini öpmek gibi bir şey. Ender mümkünse senin elindeki nimetlerden yararlanmak, faydalanmak istiyor. Ya olmadı, deniz kenarına bir tane şezlong koyun, üzerine Ender yazın. Ender gelsin orada, yatsın denize falan, girsin çıksın, ne yapacak? Gariban çocuk, ne yapacak? Ne yapsın abi, Adana'nın kaya taşına mı gitsin? Bir sahip çıkmak lazım. Ender iyidir, güzeldir, hoştur. Sahip çıkalım Ender'e ya. Ender! Nitekim Ender yeni gönderdiği mesajında öncelikle Melek Hanım'a geçmiş olsun kolaylıklar dileme mesajından sonra abim Hacı abim benim, seni unutmak mümkün mü ya demiş. Hiç unutmam bir gün Hacı abiyle. Hacı abi! Valla kaybetmezsen iyi buldun ha. Hacı abi ne diyorsun? Ender'e bir güzellik yapacaksın mı? Bak Melek de sağlığına kavuştuktan sonra Ender Meleği alıp Çeşmeli'ye gelecekmiş. Nereye getirsin tam olarak? Nereye götürsün? Nerede tam olarak yardımcı alıyor mu? Genç adam abi, gidecek yeri yok işte, kalacak şey. Hacı abim! Bak Ender'cim, senin irmik helvası meleğin dikkatini çekmiş, sabah irmik tatlısı diyor. Bana tost diyor, ben tost yerim diyor. Melek'cim merak etme, adamın elinden her şey gelir. Yemin ediyorum irmikli tost bile yapar, ne olacak ekmeğe? Adamın elinden her şey gelir. Yani Ender diyorsun, ne uçan ne kaçan, yemin ediyorum var ya, kelebek gibi uçar, arı gibi. Ender gerekeni yapar ya.

Yusuf Aktar'la ve abinin de mesajını paylaşalım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Tolga Bey kardeşim diyor. Yusuf Aktar'la Bey abi. Yusuf Aktar'la Bey abi de sanayi sitesi emekçilerinden contacı. Aynı zamanda edebiyata gönül vermiş şair ruhlu bir abimiz. Sanayi sitesinden Yusuf Aktar'la. Her gün sanayi sitesinde çekiç makas elimde. Frekansım Mersin FM'de Tolga kardeşime selam, Tolga dünyasını dinlemeye devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi ince ruhu? Görüyorsunuz değil mi edebiyata gönül vermeyi? Görüyorsunuz değil mi şair ruhlu Yusuf Aktar'la Bey abi? Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim diyor. Selam da bizden, saygı da bizden, sevgi de bizden efendim. Sanayi sitesi esnaflarına dair işler bol kazançlar. Sanayi sitesi esnaflarından contacı Yusuf Aktar'la Bey abi ve komşuları ve iş arkadaşları ve meslektaşları ve paydaşları ve dostlarına, sanayi sitesinin emekçi esnaflarının alayına, ustalarına, kalfalarına, çıraklarına, muhasebecilerine, emekçilerine, sesimizi duyan herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeyden hayırlı olsun. Yusuf Aktar'la Bey abi. Tabii biz ender dedik, hacı abisi dedik, melek dedik, hasta dedik, ender dedik, iyi çocuk dedik, ender dedik, tuttuğunu kop, ender dedik. Tabii cevap hakkı da oldu. Ender'in velisi geldi ya, velisi. Ender'in tapulu sahibi geldi. Tabii canım, tapusu benden diyor. Tolga'cığım adam parsel benden. Ender'in tapusu bende, kaçak kaç çıkmaya çalışanları diyor, gömerim diyor oraya. Ender'imizin eşi Gülben yenge. Tolga abi selam. Gülben ben, Ender'in eşi diyor. Aleyküm. Abla nasıl bir giriş yaptın? Korkuttun bizi ya. Aleyküm selam abla. Melek Hanım'a geçmiş olsun. Kolay geçsin gün inşallah diyor. Buyursun Elva'ya, misafirimiz olsun diyor. Ender'cim. Ender'cim, yenge hanım ne yapmaya çalışıyor? Challenge mi yapacak? Ne yapacak? Yenge meydan mı okuyor meleğe? Ya da şey diye mi düşünelim biz? Çok iyi niyetli bir kadıncağız, yolda kalanın, hasta olanın derdine derman oluyor diye mi düşünelim acaba? Acaba şey mi demeye çalışıyor? Melek akıllı ol bak falan mı demeye çalışıyor? Ne yapmayalım? Melekciğim aldın daveti. Ender değil ama yenge hanım seni helvaya çağırmış. Ha, ne diyorsun yenge hanım, sana kendi elleriyle helva yedirecekmiş ağzına böyle. Melekciğim ne diyorsun? Bir yanda Ender, bir yanda yenge hanım Gülben. Melek diyecek beni bulaştırmayın. Tabii ki de burada şakalaşıyoruz, takılıyoruz öyle. Öyle bir şey yok yani. Tamamen şaka bunların hepsi. Ama şey Ender'cim, şaka ama hacı abi sana yer ayarlamış istiyorsan. Yani şaka yapıyoruz. Gerçekle alakası yok ama. Hani ille de böyle içinde kaldıysa falan. Hani ne bileyim, ille de böyle bir şey olduysa bana yerin hazır yani.

0: Programımız içerisinde Yağmur Catering yemekçiliğin kasiyeri Zeynep de mesajını göndermiş, selamını göndermiş idi.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Ama tek mesajı o değildi tabii ki. Mesajın içerisinde günün menüsünü de göndermişti. Yağmur Catering yemekçilikte günün menüsü. Bakınız, şöyle bir girizgah yapmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, 3 çeşit yemek. Hadi o zaman gelin sizinle şöyle güzel bir 200 liralık menü oluşturalım mı? Yağmur Catering yemekçilikte 7 Ekim çarşamba günü sarımsaklı Antep köfte varmış. Patlıcan kebabı varmış, freli rosto köfte varmış, kıymalı bezelye varmış, sebzeli tavuk yağını varmış, tavuk haşlama varmış, kuru fasulye varmış. Hadi güzel bir menü yapalım. Yağmur Catering yemekçilikte sarımsaklı Antep köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bugün ne yiyelim? Bugün ne yiyeceğiz derdinize son. Çünkü Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında mercimek çorbası, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. 200 liraya kebap olur mu demeyin. Hem de patlıcan kebabı, hem de yanında pilavıyla, hem de yanında salatasıyla, hem de yanında limonu biberi ekmeğiyle. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bildiğiniz restoran, bildiğiniz lokanta, bildiğiniz aşhane. Gidin bol bol yiyin, az az ödeyin.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Boşuna demiyoruz. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl değil. 1995'ten bugüne 30 yılı aşkın süredir mesleki tecrübeyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Usta yaparsa böyle yapar.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tırmın sanayi sitesi esnafları çok şanslı, çünkü Yağmur Catering yemekçiliğin restorantı, mutfağı, lokantası Tırmın sanayi sitesinde.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Ya biz Tırmıl'da değiliz, nasıl olacak diyenler üzülmeyin, dert etmeyin ya. Sizin için de bir çözümümüz, çaremiz var.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı da var yahu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajınızı gönderip tanışabilir, kaynaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Gelsin.

gelsinler iş yerlerinize. Tanışsınlar, size sunum yapsınlar, bağlantıyı kurun. Siz de hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik yağmur yemekçilikle tanışın arkadaşlar.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin.

0: Rabbim gönlümüzden geçirdiğimiz tüm güzellikleri, ne istiyorsak en güzellerini bize versin. Sağlığa ihtiyaçları olanlara şifa, dermana ihtiyaçları olanlara derman, paraya ihtiyaçları olanlara da hayırlı, bereketli, helalinden kazançlar nasip eylesin. Dilerim ki her şey gönlümüzce olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Dinleyici
4: Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. 3'ü 1

0: arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0

0: Sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
1: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
0: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
1: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
0: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
1: 0324 323 2301.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Bu güzel şarkı benim can dostum, güzel insanım, bağlı bulunduğum plak şirketinin çok değerli sahibi Ş.

0: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde

0: Ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
9: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
8: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
9: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
8: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
9: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda

0: en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla her zaman.
4: Tıkla, ister uğra.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.

0: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
1: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri.
0: Hepsi itinayla hazırlanır.
1: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
0: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır.

0: Özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
6: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: yaptımsa sen de ayrılamadım.
1: Tolga Dünyası.
2: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357

0: 34 34, 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
12: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak...

0: Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin il başkan adayı Ahmet Yorgun.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinleri,

0: kahve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

Sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez, bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet arıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyımsan ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum, yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi çakılıyorum.

Dün gece gözlerimden söz aldım. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki ben bu kalbimi ne yapacağım? Ben bu kalbimi...

Ya sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı, biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde, sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun?

aşkta kimse mutsuz olmadı. Senden de benden var. Hep bize yaptı. Hep bizi yıprattı.

0: Vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger.

Üçüncü Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0553.

0: aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

onu nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar. Sen anlat.

0: Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
9: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
4: Ev, iş

0: işyeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür.

Burada ne varsa hepsi senindir. Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, topla ne varsa. Al götür eskici.

aradım. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.

0: Neyin var senin?
1: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söylemeye.
0: Neyi?
1: Her şeyin bittiğini.
0: Ne? Yoksa bana... Yoksa... Aşkımızın... Her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Yok yok. İsteme benden. Her şeyi iste. Onu isteme benden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden.

0: Bir tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Gidecek büyük aşkımız yazık bir iç yüzünden. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz, beni yalnız bırakma. Yok yok, isteme benden. Her şeyi iste, onu isteme benden.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
11: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
10: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
11: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
10: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
11: 0324 323 2301.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
13: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
14: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
13: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
15: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
16: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0165.

0: Yıldız'ın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Biranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitli

0: Evimizde hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damarsa damar, işte o.

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül. Sevip sevip yıkılmaya.

0: Burada burada çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 390.

0: 99 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

giden gitti kaldı. Bana boş sahne, kimseler yok artık. Görünürler de kapanacak gibi değil. Artık bu perde, yalnızları oynuyorum şimdi ben. Giden gitti kaldı, bana boş sahne, kimseler yok artık. Görünürler de kapanacak gibi değil. Artık bu perde.

yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan. Yalnızlar oynuyorum, yalnızlar oynuyorum şimdi ben. Yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış

korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
5: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
4: hepsi itinayla hazırlanır.
5: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
4: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite şampiyon kasap.
5: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551

0: 61 Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: şimdi, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
1: Ben tokalı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum. Çekil.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
4: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
4: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
3: hepsi itinayla hazırlanır.
4: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
4: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Damar denince damarın tek adresi.
11: Mersin efendim.
10: Hep damar. Full damar.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buğzem Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal

0: Halledin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben yokluktan geldim, var olamadım. Gönlüm sendin olsa, olsa

0: tamam yavrum, izleme yatmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
1: Ben tokalı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece

0: 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bu aşkın uğruna neler yaşadık. Bazen oldu güldük, bazen ağladık. Bir an bile olsa dargın kalmadık. Ayırırsa bizi ölüm ayırır, bizi bizden ancak...

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Metin Baba, en baba helva, en
1: baba helva, Metin Baba. Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Metin Baba, en baba, en baba.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmet

0: lezzetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
6: eksik kalmasın bir şey. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta,

0: Köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlenceli. Ben ikiyi

birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.